etmesi bunun örnekleridir. O yalnızca insanlara bakmıyor, onları görüyordu. Yalnızca dinlemiyor, onları anlıyordu. Bu nedenle onunla karşılaşan birçok insan ilk kez gerçekten görüldüğünü ve değer verildiğini hissediyordu. Belki de Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakının en dikkat çekici yönü burada ortaya çıkmaktadır. O, insanların kendisini görmesini bekleyen bir hayat yaşamamış, aksine insanları gören, gözeten ve onların kalplerine dokunan bir hayat sürmüştür. Çünkü onun hayatının merkezinde insanların bakışı değil Allah'ın nazarı vardı. Bu nedenle ihsan, onun şahsında yalnızca bir ibadet bilinci değil, insanı, hayatı ve bütün varlığı Allah'ın huzurunda görebilme yeteneğine dönüşmüştür. Görülmekten bilinmeye, modern insanın ihsan ihtiyacı. Modern insan görünür olmaya çalışırken çoğu zaman kendisini görmeyi ihmal etmektedir. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışırken kendi kalbinden uzaklaşabilmekte, dijital görünürlük arttıkça içsel farkındalık azalabilmektedir. Beğeniler, takipçiler, unvanlar ve başarılar insanın görünürlüğünü artırırken kendisini tanıma ve anlama çabasının aynı ölçüde güçlendiğini söylemek her zaman mümkün değildir. Modern insanın temel sorunu görünmemek değildir. Belki de asıl sorun görünür hale geldikçe daha fazla bilinmeyi beklemesi, fakat görünürlüğün bilinmeye yetmediğini fark etmesidir. Çünkü insan yalnızca görülmek değil, anlaşılmak, yalnızca fark edilmek değil, bilinmek ister. Varoluşçu psikoterapist Erwin D. Yalom'un danışanlarından birinin ifade ettiği gibi, insan bazen yalnızca acısına bir tanık arar. Bu ifade insanın en derin ihtiyaçlarından birine işaret etmektedir. İnsan yalnızca yaşadıklarını anlatmak değil, yaşadıklarının görülmesini ve anlaşılmasını ister. Yalom'un sözünü ettiği ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gibi varoluşsal kaygılar modern dünyada ortadan kalkmış değildir. Aksine teknolojik gelişmeler ve artan görünürlük çoğu zaman bu kaygıları daha görünür hale getirmiştir. İnsan unutulmaktan korktuğu için görünür olmaya çalışmakta, yalnızlığını gidermek için sürekli bağlantıda kalmak istemekte, anlamsızlık hissini başarılarla telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen hayatın en temel soruları varlığını sürdürmektedir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ölüm karşısında hayatımın anlamı nedir? Varoluş sancıma eşlik eden var mı? İhsan, modern insanın bu varoluşsal arayışına farklı bir perspektif sunmaktadır. İhsan, insanı görünür olma telaşından kurtarıp, görüldüğünü bilmenin huzuruna çağırır. Muhsin insanın davranışlarını düzenleyen şey, başkalarının bakışı değil, ilahi murakabe bilincidir. Çünkü insanın en gizli düşüncelerini dile getiremediği korkularını ve kimseyle paylaşamadığı acılarını bilen bir Rab vardır. Bu nedenle ihsan, yalnızca ahlaki bir ilke değil, aynı zamanda insanın varoluşsal yalnızlığına verilen manevi bir cevaptır. Belki de modern insanın en büyük ihtiyacı, daha fazla görünmek değil, kendisini, başkalarını ve hayatın anlamını yeniden görebilmektir. İhsan bu anlamda insanı başkalarının bakışına bağımlı bir kimlik arayışından kurtararak Allah tarafından bilinmenin ve görülmenin huzuruna davet etmektedir. Sonuç: Allah'ın bildiği kişi olabilmek. İhsan insanın ulaştığı son durak değil, her gün yeniden yürüdüğü bir kemal yolculuğudur. Bu yolculuk görünmekten görmeye, bilinmekten kendini bilmeye, dış onaydan ilahi murakabeye uzanır. Kur'an'ın varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz buyruğu, ihsanın aynı zamanda bir görme ve fark etme terbiyesi olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu yolculuğun mümkün olduğunun en güzel örneğidir. O insanların bakışına göre değil, Allah'ın rızasına göre yaşamış, görülmeyi değil, görmeyi, takdir edilmeyi değil, ihsan etmeyi öncelemiştir. Bu nedenle onun ahlakı, görünürlük çağında yönünü kaybetme riski taşıyan modern insan için güçlü bir rehber olma niteliğini korumaktadır.
Nitekim Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, onun ihsan ahlakının yalnızca bireysel kemalidir.

değil, insanlığın iyiliğine ve esenliğine yönelen evrensel karakterini de göstermektedir. İnsan hayatı boyunca farklı gözlerde kendisini arar. Çocuk annesinin gözlerinde, ergen arkadaşlarının gözlerinde, yetişkinse toplumun gözlerinde görülmek ister. Bu ihtiyaç insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak ihsan, insanı yalnızca başkalarının gözünde değer aramaktan daha derin bir hakikate davet eder. Çünkü insanı en iyi bilen, onu yaratan ve kalbindekileri dahi gören Allah'tır. Bu nedenle muhsin olmak, kusursuz olmak değil, görünen benlikle hakiki benlik arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışmaktır. Belki de ihsanın özü, başkalarının gördüğü kişi olmaktan çok, Allah'ın bildiği kişi olmaya yaklaşma çabasında saklıdır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Günün duası.
1: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün benim öfkeli olduğumu gördü ve bana, "Ey Ayşecik, öfkelendiğinde şöyle dua et," dedi. "Allah'ım, günahımı bağışla. Kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru."

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sultan-ı Rusul Şah-ı Mümeccetsin efendim. Biçarelere devleti sermetsin efendim. Divan-ı İlahi'de Serâmetsin efendim. Menşur ile amruke mümeyyetsin efendim. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Tabişgehi ervah-ı mücerret güherindir. Malişgehi ruhsar-ı melek haki derindir. Ayine-i didar-ı tecelli nazarındır. Bu Bekru Ömer, Osman-u Ali yarlarındır. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Hutben okunur minber-i iklim-i bekada, hükmün tutulur mahkeme-i ruz-i cezada, gülbank-i kudümün çekilir arş-ı hüdada, esma-i şerifin anılır arzu semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Ol dem ki velilerle nebiler kala hayran, nefsi deyu dehşetle kopa cümleden efkan, yesile usatın ola ahvali perişan, desturi şefaatle senindir yine meydan. Sen Ahmed-ü Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyetsin efendim. Bir gün ki dalup bahri gama firkate gittim, elden yitirip kendimi bir

yolculuğa gittim. İsyanımı anıp akıbetimden hazer ettim. Bu matlağı yad eyledi bir seyyid işittim. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Ümmideyiz, yes ile ah eylemeyiz biz. Sermaye-i imanı tebah eylemeyiz biz. Babın koyup ayare penah eylemeyiz biz. Bir kimseye sayende nigah eylemeyiz biz. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Biçaredir ümmetlerin isyanına bakma. Desti red urup hasret ile duzaha yakma. Rahmeyle aman, ateşi hicranına yakma. Ez cümle kulun galibi pür cürmü bırakma. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize Sultan-ı Müeyyed'sin efendim. Şeyh Galip.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Arkadaş olarak Hazreti Peygamber. 1. Bölüm. Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Âlâ'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O en güzel ve en özel anları birlikte yaşadığı bu canlar canının ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür. Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşı Hazreti Ebubekir'i ihmal etmez, günde 2 kez sabah ve akşam onu ziyarete giderdi. İki samimi dost, acı tatlı yarım asırlık ömürlerinde yeni bir yere göç etmenin telaşını bile birlikte yaşamışlardı. Mekke o gün tarihi günlerinden birine tanıklık ediyordu. Kutlu Nebi, herkesin öğle uykusunda olduğu bir saatte yine kadim dostu ve yakın arkadaşı Hazreti Ebubekir'in evine gelmişti. Hane halkı bunun muhtap bir ziyaret olmadığını hemen anlamışlardı. Ev sahibi onu görür görmez, ''Anam babam sana feda olsun, vallahi mühim bir hadise olmasaydı bize bu saatte gelmezdi.'' dedi. Allah Resulü endişeliydi. Dostuyla biraz yalnız kalmak istediğini ifade etti ve ''Evet.'' dedi. ''Yüce Allah bana Mekke'den ayrılmak ve Medine'ye hicret etmek için izin verdi.'' Hazreti Ebubekir bu teklifi hayret ve memnuniyetle karşıladı. Vakit kaybetmeden yolculuk için hemen hazırlıklara başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ne zaman ihtiyacı olsa yanında bulunan Hazreti Ebubekir'i kendisine bir yaren, bir arkadaş, bir sırdaş ve bir can yoldaşı edinmişti. Yine Allah'ın izniyle hicret gibi zorlu bir görevin sorumluluğunu birlikte üstlenmek istiyorlardı. Mekkelilerin amansız takibinden kurtulmak ve izlerini kaybettirmek için Medine'nin ters tarafına düşen 5 kilometrelik mesafedeki Sevr mağarasına sığınmışlardı. Bu iki yakın dostun dağın doruğundaki bir mağarada birlikte katlandıkları o 3 günlük zorlu, sıkıntılı ve gergin bekleyişi Allah Teala Kur'an'da şöyle tasvir etmektedir. Eğer siz ona yardım etmezseniz, İnkar edenler onu 2 kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah Resulü bu kardeşliği önemsiyor ve her fırsatta onun iyiliklerini dile getiriyordu. Bir gün en zor zamanlarda birlikte olduğu Yâr-ı Gâr mağara arkadaşı edindiği Hazreti Ebubekir hakkında onun bize öyle iyilikleri var ki onların mükafatını kıyamet günü ona ancak Allah verecektir diyerek övgüde bulunmuştu. Hicret yolculuğunun bu dayanılması zor, sıkıntılı anlarında örülen dostluk köprüsü, eşine ender rastlanan, güçlü, samimi ve herkese örnek olabilecek bir arkadaşlık ifadesi olmuştu. Hazreti Peygamber, bütün dostlukların ötesinde en yüce ve en mümtaz dost ve sevgili olarak Yüce Allah'ı kendisine Halil, özel dost edinmiş ve bu müstesna dostluğu yalnızca ona has kılmıştı. O, Hazreti Ebubekir'i bile bu özel dostluğuna ortak etmemişti.
onu ve onun gibi yakın arkadaşlarını bir sahip, yaren, bir sadik, arkadaş ve bir ihve, kardeş olarak görmüştü. Ayet ve hadislerde halil, sahip, sadik, veli ve refik gibi kelimelerle ifade edilen arkadaş kelimesi, çeşitli düzeylerdeki dostluğu ifade eden bir kavramdır. Bu manada Kur'an'da en çok veli ve mevla kelimesinin kullanıldığı görülür. Söz konusu ayetlerin çoğunda müminlere ve peygambere yardımcı olacak, onları koruyacak, bağışlayacak, karanlıklardan aydınlığa çıkaracak gerçek dostun ancak Yüce Allah olduğu ifade edilmektedir. Kur'an'da dostluk anlamına gelen bir başka kelime ise halildir. Halil, çok daha özel bir arkadaşlık ve dostluğu ifade eder. Bu, kalbin derinliklerine nüfuz ederek kökleşen engin bir dostluktur. Kur'an'da, Allah İbrahim'i dost, halil edindi ayetiyle zalimlerin ahiretteki pişmanlığına dikkat çeken, keşke falanı dost, halil edinmeseydim ayeti, halil düzeyindeki dostluğun daha seçkin, daha içten ve daha güçlü yönüne işaret etmektedir. Bununla birlikte bazı sahabiler Allah Resulüne olan sonsuz sevgi ve saygılarını ifade etmek üzere halili, dostum ifadesini kullanmışlar, fakat bununla özel bir arkadaşlık ve dostluğu kastetmemişlerdir. Nitekim Ebu Hureyre'nin dostumu şöyle derken işittim sözü, Ebu Derda'nın ve Ebu Zer'in dostum bana şu tavsiyede bulundu şeklindeki ifadeleri bu bağlamda değerlendirilmelidir. Sevgili Peygamberimiz Risalet öncesinde iyi arkadaşlara sahipti ve onun cahiliyede edindiği arkadaşları da güzel ahlak sahibi kişilerdi. Bunlardan biri Sa'ib bin Abdullah idi. Mekke'nin fethi günü muhtemelen Müslüman olmak için Allah Resulüne gelmişti. Osman bin Affan ve Züheyr bin Ebu Ümeyye tarafından Resulullah'ın huzuruna çıkarılan Sa'ib bin Abdullah, övgü dolu sözlerle Resulullah'a takdim edilmişti. Resulullah bu sözleri duyunca, "Onu bana anlatmayın, o cahiliye döneminde benim arkadaşımdı." diyerek arkadaşını zaten tanıdığını ifade etti. Sa'ib ise Resulullah'ın bu sözlerine, "Evet ya Resulallah, sen ne güzel dostun." diyerek karşılık verdi. Daha sonra da en güzel ahlakla donatılan sevgili Peygamberimiz, cahiliye döneminde arkadaşlık yaptığı Sa'ib bin Abdullah'ın şu güzel niteliklerine dikkat çekti. "Ey Sa'ib, cahiliye döneminde edinmiş olduğun güzel ahlakına bak ve Müslüman olduktan sonra da aynı ahlakı koru. Misafire ikram et, yetime karşı cömert ol ve komşuna güzel davran." Rahmet elçisine dost olabilmek, onun sevgisini kazanabilmek şüphesiz her sahabinin en büyük arzusudur. Özellikle İslam'a yeni girenlerin bu yöndeki çabaları ilginçtir. Amr bin Az, Mekke'nin fethinden önce Müslüman olmuş, siyasi ve idari dehaya sahip seçkin sahabilerden biriydi. Zat-ı Selasil muharebesi sonrası görevini başarıyla yapmanın verdiği cesaretle Allah Resulü'nün huzuruna çıkmış ve ona zihnini meşgul eden şu soruyu yöneltmişti. "Ey Allah'ın elçisi, insanlar arasında sana en sevimli gelen kimdir?" "Ayşe," diye cevap verdi Allah Resulü. "Peki erkeklerden kim?" diye sordu. "Onun babası," buyurdu. Amr, "Sonra kim?" diye sorunca, "Ömer," diye karşılık verdi. Amr bin As, kendi isminin en sonda sayılacağı korkusuyla artık daha fazla soru sormaktan vazgeçti. Resulullah'ın ashabı içerisinde kendisine dostluk payisi verdiği kimseler de vardı. O şöyle buyurmuştu. "Allah'ın benden önce bir topluma gönderdiği her peygamberin, ümmeti içinde havarileri ve sünnetine tabi olup emirlerine uyan dostları vardır." Nitekim Kur'an'da da bahsedildiği üzere Hazreti İsa'nın havarileri vardır. O, İsrailoğullarını Allah'ın dinine davet ettiğinde onların inkara meylettiğini anlayınca kimin yanında yer alacağını sormuş, havariler de Allah yolunun yardımcıları olacaklarını ifade etmişler ve onu terk etmemişlerdi. Allah Resulü çok özel arkadaş ve yardımcı anlamını taşıyan havari terimini ashabı içerisinde zor zamanlarda büyük fedakarlıklara katlanan bazı dostları için kullanmıştı.
Nitekim Medine'de Müslümanların ölümle burun buruna geldikleri Hendek Muharebesi sırasında Kurayza Yahudilerinin düşmanla birlik olup ihanet etmeleri üzerine daha da kritikleşmiş olan o zorlu şartlarda düşmanların durumunu öğrenip haber getirecek birine ihtiyaç doğmuştu. Resul-i Ekrem ashabı içerisinde bu zorlu görevi üstlenecek birini arıyordu. İki defa "Bana düşman hakkında kim bilgi getirir?" diye sorduğu halde Zübeyir bin Avvam'dan başka hiç kimse ortaya çıkmadı. Her defasında öne çıkarak bu göreve talip olan Zübeyir bin Avvam oldu. Allah Resulü onun bu gözü pek kahramanca tavrı üzerine "Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir." buyurdu. Resul-i Ekrem'in dostları ve arkadaşları içerisinde sahib-ü sır, sır sahibi, sırdaş diye bilinen kimseler de vardı. Medine'de doğup büyümüş, Peygamber Efendimiz tarafından Ammar bin Yasir'le kardeş ilan edilmiş Huzeyfe bin Yeman bunlardan biriydi. Sahabiler gizemli gibi gördükleri bazı haberleri sadece Huzeyfe'den duydukları için ona peygamberin sırdaşı derlerdi. Huzeyfe radıyallahu anh bu vasfı taşıma sebebine ilişkin şöyle bir açıklama yapmıştı. "Vallahi yaşadığım şu andan itibaren kıyamete kadar olacak her çeşit fitneyi insanlar içerisinde en iyi bilen benim. Bu Resulullah'ın benden başka kimseye söylemeyip sadece bana sır olarak vermesinden kaynaklanan bir şey değildir. Aksine Resulullah benim de bulunduğum bir mecliste fitneler hakkında konuşuyordu. Fitneleri saymaya başladı. Bugün orada bulunanlar arasında benden başka hayatta kalan yoktur." Allah Resulü bilinmesi gereken hususlarda genele hitap eder ve herkesi bilgilendirirdi. Bununla birlikte gerek aile içi özel durumları, gerekse maslahat gereği bazılarının bilmesinde fayda gördüğü hususları da uygun gördüklerini bildirirdi.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Erdem'in bir adı da akıl ve bilgidir. İnsan doğuştan bilgisizdir. Yaşadıkça öğrenir. Bilgi sahibi oldukça her işinde başarısı da artar. Doğuştan bilgisiz olan insan öğrendikçe itibar kazanır. Bilgi çalışmakla, yaşamakla kazanılmasına rağmen çalışmakla kazanılmayan tek şey akıldır. Allah insanı yaratırken aklı da insanın hamuruna katar. İnsan akıldan başka diğer erdemleri öğrenir. Böylece bilgisi de gelişir.

0: her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü!

senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Kur'an-ı Kerim ve meali az sonra.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket, son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. 1. konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzemmil'dir. Nuh suresinde Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığı ise insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet.

rehalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise Mürselat'tır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dokuzuncu cüz.

Mülk Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, o Rahman'dır, biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Kalem Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur, sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: "Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin." Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı: "Aman bugün orada hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın." Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise "Herhalde yanlış yere gelmişiz, yok yok ürünü kaybetmişiz" dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi: "Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim?" Şöyle cevap verdiler: "Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz." Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. "Yazıklar olsun bize" dediler. "Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz." İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay
Kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerlerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirlerine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir, onu yakalayıp bağlayın, sonra onu alevli ateşe atın, sonra da diğerleriyle birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi, yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o kâfirler için de derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilgi.

yenin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Meariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi, o günün azabı karşısında ister ki, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa, herkesi fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem, alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkârcılara ne oluyor ki, inkâr veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla, biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün, o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce, halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi, ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez, keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa o sizi
türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi, doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Veyt'ten, Süva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkâr, nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler, göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınılacak kimse de bulamam. Artık Allah'a ve Resulüne isyan edenler bilsinler ki,
İçinde ebedi kalacakları cehennem ateşi

Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen, geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığında ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek. Diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler,

kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkârcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır hayır, öğüt almazlar. Aya andolsun, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki o cehennem, insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır. Ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da odur, mağfiret sahibi de odur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim, öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendisine kendisi tanıktır. Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar, doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, İşte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o hakka inanmamış, namazda kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, haktan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan, acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, asılıp tutulan zigot olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan
ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şeyi olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. Oradaki selsebil denilen bir pınardan. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günüyse umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik.

Ölçüleri biz koyduk, ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 3 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 1 Eylül 1442. Tarihte bugün ilk yüz başlangıcı. Rusya ile Edirne Antlaşması imzalandı. 1829. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in vefatı. 1966. Ahilik Haftası. 14-20 Eylül. İlköğretim Haftası. 14-20 Eylül. Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da ticaret ahlakı. İnsanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen İslam, alışveriş ve ticaret ahlakına dair de bir takım ilkeler koymuştur. Bu ilkelere göre Müslüman, sadece dünya kârına değil, çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir. Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz, helal olmayan yollardan servet edinmez, haksız kazanmaz.

0: borçtan, faizden, kara borsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan, tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencilliği değil, diğerkânlığı ilke edinir. Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder. Helal kazanç uğruna ter dökerken attığı her adımda ibadet bilinci taşır. Malın kusurunu gizlemez, kâr elde etmek için her yolu mübah görmez. Geçici dünya malı için kalıcı ahiret saadetinden vazgeçmez. Alışveriş meşgalesiyle meşgul olup Allah'a karşı kulluk görevlerini aksatmaz. Bir ayet. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Mutaffifin Suresi 1 ila 3. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla Baba Ocağı'ndan Peygamber Ocağı'na uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
3: En-Nafi. Hikmetiyle hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan, dilediği mahluku hayırla rızıklandıran. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığa hayrını gösteren Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Fayda vermek anlamındaki nef kelimesinden türeyen nafi esması, dilediği mahluka hayırlı ve faydalı şeyi veren anlamına gelir. Dar esmasıyla birlikte kullanılan bu iki esma aslında birbirinin tamamlayıcısı gibidir. Şu alemde fayda ve zarar veren her şeyi yaratan yalnızca Allah'tır ve bir kul bir şekilde fayda yahut zarar görürse bu da ancak Allah'ın izni ve bilgisi dahilindedir. Dar esmasını anlatırken Rabbin aslında şerri yarattığını, aynı zamanda insanı da şerri veya hayrı tercih edebilecek kapasitede yaratıp ikisi arasında tercih yapmak üzere serbest bıraktığını anlatmıştık. İşte o şerrin karşısında duran hayrın tamamını da yaratan Allah'tır. Ve nafi esmasının alem üzerinde tecelli etmesi, görünen ve görünmeyen bütün hayırları kullarına sunmasıyla olur. Hatta kul şerri tercih edip yolundan şaştığında onun kalbine ilham vermesi yahut şerrin neticesinde karşılaşabileceği fenalıkları hafifletmesi de nafi esmasının tecellisidir. Kul şerrin farkına varıp yola dönerse onu affetmesi de, hatasını ona unutturarak öncekinden daha hayırlı bir hayat sunması da nafi esmasının tecellisidir. Peki biz bu hayrın neresindeyiz? Gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz zamanda, şu yaşadığımız hayatta Rabbin bize hayırlar verdiğine inanıyor muyuz? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan meyilli bir varlıktır. Ruhu akar. Gözüne güzel görünen, nefsine güzel gelen her şeye önce meyleder, sonra akar. Bu akıcılık durdurulabilir bir şey değildir. Bu yüzden insanın doğru yere akması önemlidir. Zevk aldıkları neyse o tarafa meyleden insan için doğru tercih yapmak hayattaki en büyük derttir. Düşünsene sevgili dinleyici, bugüne kadar ne çok tercih yaptık. Kimi doğruydu, kimi yanlış. Doğru olanlar hayatımızı kurtardı belki. Yanlış olanlardan doğruyu öğrendik. Yaşadığımız hiçbir şey kayıp değil bu yüzden. Yaşadıklarımızın gölgesinde büyüdük ve bugünkü halimize ulaştık. Şimdi duralım ve kalbimizin nereye meylettiğine bir bakalım. Nereye doğru akmak istiyoruz ve neler duruyor önümüzde? Bir çağlayan belki ruhumuz ama önümüzde büyük büyük kayalar var. Bazen etrafımızdaki insanlar bu kayalar gibi kocaman dikiliyor önümüze. Bazen içinde bulunduğumuz şartlar, bazen kendi güçsüzlüğümüz, korkularımız. Çok kez niyet ediyoruz belki doğru yere akmaya ama her seferinde durduruluyoruz. Ne yapmamız gerek ki o kayalar oynasın yerinden? Ne yapsak kendimizi bulacağımız kaynağa akmaya başlayacağız. Rabbimiz bizi hayra meyleden kullarından eylesin. Kur'an-ı Kerim'de fayda vermek anlamına gelen nef kavramının yer aldığı ayetlere baktığımızda, Allah'tan başka hiç kimsenin bize bir fayda ve zarar verme konusunda bir gücü olmadığını ifade ettiğini görürüz. Allah size bir zarar gelmesini diler veya bir fayda elde etmenizi murad ederse, ona karşı kimin bir şey yapmaya gücü yetebilir, buyurur Rabbimiz. Evet, bizim başımıza ne gelirse Allah'ın bilgisi dahilindedir. Ama bu, Allah'ın gücünü kulları üzerinde zorbalık yapacak şekilde kullandığı anlamına gelmez. Rabbimiz hep dile getirir. Kula bir zarar gelirse, kulun bunu kendi yaptıklarıyla kendine isabet ettirdiğini. Allah bizi gözler, hayra yönlendirir, hep hayır olacak şekilde müdahale eder. Ama durduk yere hiçbir kuluna zulmetmez. İnsanın başına zulüm olarak nitelendirdiği ne gelirse kendi yapıp ettiklerindendir. Bazen de elbette biz hiçbir şey yapmadan bir musibetle karşılaşabiliriz. İşte bu başkadır. Burada Allah şerre meyleden kalbi hayra döndürmek için bir rüzgar estirir. Bir kırılma noktası yaşatır insana ki bütün kırılma noktaları insanın yaratanını fark ettiği hassas noktalardır. Allah'ın fayda ve zarar veren her şeyi yaratacak kadar güçlü olduğunu fark eder insan o anda. Ancak bu kadar kudretli biri varlık ve kainatın yaratıcısı ve yöneticisi olabilir. Hayır ve şer, olan biten her şey, ayrıca onları doğuran ve sağlayan sebeplerin hepsi Allah'ın kudret ve iradesindedir. Bütün bunları fark ettiğinde Nafi esmasına sığınır. Nafi olanın da ancak Allah olabileceğini fark eder. Zararlı gibi görünen bir şeyi sezdirmeden yumuşak bir şekilde faydalı hale getiren, çaresizlerin imdadına yetişen, ihtiyaçtan fazlasını ikram edenin de Rabbi olduğunu anlar. İşte bütün kırılma anlarında bu lütuflar gizlidir. Rabbimiz bize her musibette hayra meyledip kendine sığınanlardan olmayı nasip etsin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Hayat bir denge üzere akıyor. Acı tatlı, hayırlı şerli, faydalı zararlı her şey birbirini dengeleyerek karşıma çıkıyor. Benim bu dengeyi bozmadan, doğru tercihler yaparak kendi dengemi bulmam gerek. Yaşadıklarım Allah'ın bilgisi dahilindeyse, yaptıklarım da Allah'ın bilgisindedir. Ne yaparsam ondan sorumlu olacağım, biliyorum. O halde ben doğruya meyletmeye niyet ederim. Bazı tercihlerim çok kolay olacak belki, bazıları çok daha güç. Ben elimden gelen çabayı sarf ederim. Aşamadığım her güçlük içinde Rabbime sığınırım. Sığınırken de bütün hayır ve şerrin Allah'ın kudreti dahilinde bulunduğunu aklımdan çıkarmam. Benim gücüm güvenmekten gelecek. Rabbime güvenirsem dik durabilirim. Yoksa çökerim, biliyorum kendimi. O halde benim dayandığım Rabbime kalbimi teslim etmem gerek. Ne kadar zorluk varsa üstesinden gelmem için bana yardım et Rabbim. Bütün kırılma noktalarımda seni fark edebilmeyi ve hayrı tercih edebilmeyi bana nasip et. Ki ben de huzuruna geldiğimde hesabını veremeyeceğim tercihlerim yüzünden mahcup olmayayım sana. Benim gücüm güvenmekten gelecek. Rabbime güvenirsem dik durabilirim, yoksa çökerim. Biliyorum kendimi. O halde benim dayandığım Rabbime kalbimi teslim etmem gerek. Ne kadar zorluk varsa üstesinden gelmem için bana yardım et Rabbim. bütün kırılma noktalarımda seni fark edebilmeyi ve hayrı tercih edebilmeyi bana nasip et. Ki ben de huzuruna geldiğimde hesabını veremeyeceğim tercihlerim yüzünden mahcup olmayayım sana. Hayır ve şerri yaratan, her türlü hayrı elinde tutan ve dilediğini hayır sahibi yapan ya Nafi, sen ki bize aklımızı, fikrimizi, düşünce kabiliyetimizi verensin. Üzerine ilminden öğretensin. Ya Rab, öğrettiğin şeylerden bizi faydalandır. Bize fayda verecek şeyleri öğret ve bilgimizi artır. Bizi her tercihi hayır olan kullarından eyle. Şerleri hayra tebdil eden ancak ve yalnız sensin. Hata edersek mahcubuz. Bizi hayra ulaştır. Amin.
2: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
4: Ya Malikel Mülk, ey alemlerin sultanı, bütün mevcudatın yegane yaratıcısı, sen melikler melik, sen yüceler yücesi, alemlerin sahibi Allah Celle Celaluhu.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı

buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Merhaba sevgili dostlar, ben Necip Karakaya. Ben de sizler gibi Diyanet Radyo dinliyorum. Çünkü yapmış olduğum bütün yolculuklarda Diyanet Radyo benim en iyi yol arkadaşım.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken mautin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl.

eğer zahir, eğer batın, kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yukarıdaki arştan aşağıdaki toprağa kadar her şey istisnasız muhtaç durumdadır. Bütün ihtiyaçlardan uzak olan yalnız Allah'tır. O bütün ihtiyaçları bilir, merhamet sahibidir, halimdir. Boğaz tokluğu 2 gün, sırt pekliği 2 yıldır. Bunlar için kula kul olmaya değer mi?

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Merhaba efendim. Ben TRT Ses sanatçısı Alp Arslan. Manevi duygularımızı diri tutan ve ruhlarımıza şifa olan Diyanet Radyo'ya ve bütün çalışanlarına teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı günler efendim.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetlerini

kıymetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 3 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 1 Eylül 1442. Tarihte bugün. İlk güz başlangıcı. Rusya ile Edirne Antlaşması imzalandı. 1829. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in vefatı. 1966. Ahilik Haftası. 14-20 Eylül. İlköğretim Haftası. 14-20 Eylül. Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da ticaret ahlakı. İnsanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen İslam, alışveriş ve ticaret ahlakına dair de bir takım ilkeler koymuştur. Bu ilkelere göre Müslüman, sadece dünya kârına değil, çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir. Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz, helal olmayan yollardan servet edinmez, haksız kazançtan, faizden, kara borsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan, tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencilliği değil, diğerkânlığı ilke edinir. Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder. Helal kazanç uğruna ter dökerken attığı her adımda ibadet bilinci taşır. Malın kusurunu gizlemez, kâr elde etmek için her yolu mübah görmez. Geçici dünya malı için kalıcı ahiret saadetinden vazgeçmez. Alışveriş meşgalesiyle meşgul olup Allah'a karşı kulluk görevlerini aksatmaz. Bir ayet. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Mutaffifin Suresi 1-3. Ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu. İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
2: Efendime söyleyeyim.
0: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habibi kibriyanın hapgahıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı cenab-ı kibriyadır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycur-i Adem zail, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandır bu segahı enbiyadır bu. Nabi

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür.
2: Peygamber Efendimiz sen kimsin diye sordu.
1: Ben Ka'b bin Süheyr'im ya Resulallah.
3: Şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Ka'b bin Süheyr ha? Ya Resulallah izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
2: Peygamber Efendimiz bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi.
4: Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür.
1: Sus yoksa.
4: Yoksa ne yaparsın amca?
1: Sana verdiğim her şeyi geri alır. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
4: Peki amca.
1: Her şeyi dedim.
4: Anladım.
2: Resulullah ona kim olduğunu sordu.
4: Benim adım Abdülüzza. Müzeyneliyim.
2: Peygamberimiz hayır sen Abdullah Zülbicade'insin dedi. Zülbicade'in diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicade'in ismiyle tanıyıp öyle benimsediler.
0: 148. bölüm.
2: Hararetin yüksek olduğu, sıcaklığın şiddetini gitgide artırdığı günlerdi. Öte yandan hurma bahçelerinin mahsulleri olmuş toplanılmayı bekliyordu. İnsanlar meyve ağaçlarının gölgeleri altında serinliyorlar ve vakitlerinin büyük bir kısmını bahçelerinde geçiriyorlardı. Peygamberimiz Heraklius'un büyük bir ordu toplayarak Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberini almış, bunun üzerine de ashabına derhal bir ordu kurmalarını emretmişti. Ashab-ı kiram ise rehavete kapılmış ve emre itaatte gevşeklik göstermişlerdi.
5: Keşke biraz daha dikkatli davransaydık. Hakkımızda ayet indi.
6: Evet, Resulullah'ın emrine itaatte gevşeklik gösterdik.
5: Hangi ayetlerin indiğini duydun mu?
6: İçeriğini biliyorum ama peygamberimizden duymadım. Sen ondan duydun sanırım. Bana da okusana.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
6: Allah bizi affetsin.
5: Amin. Bazı bedeviler özür beyan ederek sefere katılmak istemediklerini söylediler. Onlar hakkında da şu ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphenin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.
6: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
5: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
6: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
5: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
2: Resulullah'ın isteği üzerine herkes ordunun hazırlanmasına imkanı ölçüsünde yardım etmeye başlamıştı. Müslüman kadınlar ziynet eşyalarını getiriyorlardı. Bu esnada Hazreti Ömer taşımakta zorlandığı bir yükle mescidin kapısında göründü.
5: Ömer değil mi o?
6: Evet, ta kendisi.
5: Neredeyse malının tamamını yüklenmiş. Taşımakta zorlanıyor. Hadi yardım edelim. Ver şunun ucundan tutayım. İşte böyle, tamam. Ömer, bu ne böyle?
7: Peygamberimiz, Allah'ım, sen şu bir avuç Müslümanın yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz diyerek Allah'a dua etti ve bizi mallarımız ve canlarımızla cihada teşvik etti. Ben de elimden geleni yapmak istedim.
5: Allah hayrını kabul etsin.
2: Hazreti Ömer'in getirdiklerini gören peygamberimiz ona ailesine bir şey bırakıp bırakmadığını sordu.
7: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
2: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
8: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri

0: derinden etkilemişti.
1: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
2: Ebu Bekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
0: Ashab-ı kiram ellerinden gelen yardımı yapıyor ve bunu samimi bir şekilde ifade ediyorlardı. Bunlardan biri de Abdurrahman bin Avf idi.
3: Ya Resulallah, 8000 dirhemim vardı. Bunun 4000'ini size getirdim. Geri kalanını da ailemin ihtiyaçları için bıraktım.
0: Peygamberimiz ona Allah getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin diye dua ederken bazı münafıklar nifak tohumlarını ekmeye çalışıyorlardı.
2: 4000 dirhem getirmiş. Bunu Allah rızası için değil, gösteriş için yapıyorlar.
4: Tabii ya, maksatları peygamberin gözüne girmek.
0: Peygamberimiz kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet gününde onun lehine şahitlikte bulunacaktır diye insanları teşvik ediyordu. Bu arada fakir olduğu her halinden belli olan bir adam devesinin yularından tutarak onu getirdi ve şöyle dedi:
5: Ya Resulallah, ben başka bir şeye malik değilim. Bunu benden kabul et.
2: Verdiği şey kendinden daha değerli.
5: Hayır, öyle değil. O senden de devenden de daha hayırlıdır.
0: Orduya yardım edemeyen fakir Müslümanlardan Utbe bin Zeyd geceyi ibadetle geçirerek Allah'a şöyle dua etmişti:
6: Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin. Peygamberin de bizi buna teşvik etti. Halbuki benim üzerine binip de cihada çıkabileceğim bir bineğim yok. Benim elimde olmadığı gibi peygamberinin elinde de yok. Ben her zaman bana verdiğin maldan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Elimde olan şu bir parça malımı senin rızan için tasadduk ediyorum.
0: Ertesi gün elindeki azıcık bir miktarı peygamberimize getirerek şöyle dedi:
6: Ya Resulallah, elimde sadaka olarak vereceğim şu malımdan başkası yok. Bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen veya benimle eğlenen kimseye hakkımı helal etmiyorum.
0: Peygamberimiz Allah seni sadakası kabul olunanlar divanına yazdı diyerek onu müjdeledi. Allah imkanları olmadığı için sefere katılamayanlar hakkında şöyle buyuruyordu: Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Gün boyu sırtında yük taşıyarak kazandığı bir avuç hurmayı bağışlayan müminler olduğu gibi, ordunun büyük bir kısmının ihtiyacını karşılayanlar da vardı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Peygamberimiz minberine çıkıp insanları orduya yardım etmeye davet ettiğinde Hazreti Osman Şam tarafına bir ticaret kervanı hazırlığındaydı. Resulullah'ın sözlerini duyar duymaz ayağa kalkarak şöyle dedi:
7: Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum.
0: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
7: 100 deve daha hazırlayacağım inşallah.
0: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında şöyle dua etti: Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ey Osman, Allah senin kıyamet gününe kadar vuku bulacak gizlediğin, açıkladığın bütün kusurlarını bağışlasın. Münafıklar her savaşta olduğu gibi Tebük seferinde de fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunların başında da

0: Abdullah bin Übey geliyordu.
1: Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim.
2: Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
3: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan bir aylık mesafe. Helak olup gidecekler.
2: Ben gidip açık açık savaşa katılmayacağımı söyledim. Aklımı kaçırmadım çok şükür.
3: Ben de. Zaten hangi mazeretle gitsek izin veriyor.
0: Resulullah bir sefere çıkacağı zaman hedefini gizli tutar, ashab-ı kiramın büyük çoğunluğu sefere çıkıldıktan sonra nereye gidildiğini öğrenirdi. Ama bu sefer hedef açık açık söylenmiş, zor bir yolculuk olacağı tekrar tekrar ifade edilmişti. Müminler şiddetli sıcaklarda 780 kilometrelik bir yolu kat edecek ve kendilerinden kat be kat fazla bir orduyla savaşacaklardı. Münafıkların işin başında yan çizmesinin sebebi yaşanacak zorluklardı. Ama Müslümanların bu konuda herhangi bir tereddüdü yoktu. Resulullah ne derse onu yapmaya hazırdılar. Nihayet ordu harekete geçti. Peygamberimiz en büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, muhacirlerin bayrağını Zübeyr bin Avvam'a, Ensar'dan Beni Efs'in bayrağını Üseyd bin Hudayr'a, Beni Hazreç'in bayrağını Hubab bin Münzir'e teslim ederek diğer kabilelerin de bayrak edinmeleri talimatını verdi. Binek yetersizliği dolayısıyla develere nöbetleşe biniliyordu. Ordu Salih peygamberin kavmi Semud'un yurdu Hicr'e gelmişti.
4: Ey Müslümanlar! Peygamberimiz buranın Salih aleyhisselamın yurdu olduğunu ve burada Allah'a isyan edenlerin helak edildiğini söylüyor. Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki kuyulardan su içmeyin, abdest almayın. Resulullah devesini hızla sürerek buradan uzaklaşıyor. Siz de öyle yapın.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü bela ve musibete karşı sabah akşam şöyle dua etmeyi asla terk etmezdi demişti. Allah'ım, senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. Allah'ım, senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, eksiklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört. Korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı muhafaza eyle. Yerin derinliklerinden kahrına uğramaktan senin azametine sığınırım.

0: din görevlisiyle 365 gün az sonra.
1: Reklam.
0: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

171. Gün Doğru Sözlü Olmak. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin. Ahzab Suresi 70. Ayet.

Hadis-i şerif, Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir kimsenin kalbinde bir araya gelmez. Fetva. Ameliyat, kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi esnasında hastalar namazlarını nasıl kılabilirler? Birinci, bir günden fazla yerinde olmayan kişinin namazları düşer. Dolayısıyla bitkisel hayata giren ve bir daha iyileşmeyen kimse kılamadığı namazlardan dolayı sorumlu olmaz. Birinci, bir günden daha az süreyle kapalı kalanların ayıldıkları zaman namazlarını kaza etmeleri gerekir. Bu itibarla ameliyat öncesi aldığı anestezinin etkisiyle bir günden fazla süreyle baygın olanların kılamadıkları namazları kaza etmeleri gerekmez. Baygınlık hali bir günden az süren kişilerin ise kendilerine geldiklerinde kılamadıkları namazları kaza etmeleri gerekir. Bu durumdaki hastaların ameliyat sonrasındaysa namazlarını abdest alarak, abdeste gücü yetmiyorsa teyemmüm ederek en uygun pozisyonda, gerekirse ima ile vaktinde kılmak için gayret etmeleri gerekir. Işın tedavisi olarak da adlandırılan radyoterapi, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellemek ve öldürmek amacıyla yüksek radyasyonla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavinin seans süresi bir namazın kazaya kalabileceği kadar bir vakit sürmediği için bu tür bir tedavi görmek zorunda kalan hastalar namazlarını vaktinde kılma hususunda gayret sarf etmeli, gerek seans öncesinde gerek seans sonrasında namazı emredildiği üzere vaktinde kılmalıdırlar. Ancak tüm tedbirlere rağmen vaktinde kılınamayan namazların ilk fırsatta kaza edilmesi gerekir. Bu durumda olan hastalar namazlarını cem ederek de kılabilirler. Kemoterapide ise antikanser ilaçlarıyla kanser hücrelerinin yok olması sağlanmaktadır. Farklı türleri olmakla birlikte damar yoluyla ilaç verilerek uygulanan kemoterapide hastalar bazen bir günü aşan sürelerde hastanede kalmak zorunda olabilirler. Kemoterapinin süresi ister uzun ister kısa olsun, tedavi esnasında hastaların bilinci yerinde olduğu için namazları vaktinde kılmaya gayret etmelidirler. Abdest alabilecek durumda olanlar bizzat abdest alarak, abdest almaya gücü yetmeyenler de teyemmüm ederek namazlarını kılarlar. Teyemmüm de yapamayacak durumda olanlarsa kendilerini abdestli gibi kabul ederek kılabildikleri şekilde ima ile de olsa namazlarını kılarlar. Hikmetli Söz. Kul sürekli Allah'ın fazlını ve yardımını istemelidir. Kapılar ancak Allah'ın fazlı ve yardımıyla açılır. Allah kulunu fazlı ve yardımıyla yükseltir, bilgi kapısını açar. İnsan ne kadar çok bilgili olursa mutluluğu da gittikçe artar. Kendisi küçük olsa bile yeri büyük olur. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri

0: hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Kökler ve Sözler az sonra.
1: Geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
2: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
0: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Mürüvvetten, endazeden, halden yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Yardım nedir, iyilik nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan oda oda genişleyen bir hanedir, bilir misin? Kapıları her seferinde başka ferahlıklara açılır. Bu girişim inşa, yükseliş anlamındadır. İçten içe sürecek ilerleyiş kişinin kendi gayretleriyle mümkündür. Köklerinde gönlünün el verdiğini paylaşması, düşene el uzatıp hastaya bir kase çorba sunması, dinlemesi, dinlendirmesi, sakinleştirip güzelleştirmesi durur. Ah, insan olmak ne güzeldir. Düşün ki kışta durana cemre, yolda kalana rehber, darda kalana birkaç güzel söz nasıl da şifadır. Cömert ol. Bak, geçip gidiyoruz hepimiz bu dünyanın içinden. İçimizde pek çok ukdeyi de beraber. Zoru kolaylaştıran iyiliktir. Bir tarladaki gök ekinler misali omuz omuzayız hepimiz. Herkes birbirine merhametle yaklaşsa nasıl olur dünya, hayal et. Samimi niyet, samimiyete doğru açar yelkenlerini. Karanlık perdeler bir bir aralanır. Huzur işte tam da oradadır. Bir insanın yüzünde tebessüm olabildinse, birilerinin hatıralarında iç açan şifalı sözlerle bekliyorsan, sen kazandın demektir. Küçücük karnı acıkmış süt kokan bebek de, kanadı kırılan kuş da, terk edilmiş kedi de, kapı önünde filizlenmeye çabalayan fidan da hep iyilik umar. Her can iyilerle karşılaşmayı diler. İyiliğin miktarı olmaz, sınırları da yoktur. Unutma, bir avuç darı gibi savurduğun harpler dahi iyilikle dolsun. Varsın kötüler güçlü bilinsin, ne gam. İyiliktir asıl olan, iyiliktir yerde de gökte de yankılanan, insanı bir nehir gibi arındıran bu hal, ömre bereket, bedene sıhhat, zihne aydınlık, ruha huzurdur. İyilik bir sanattır. İyiler çevrelerine eşsiz manzaralar boyayan sanatçıdırlar. Sevgiyle muamele etmenin özünde de iyilik vardır. Diyelim ki sen en çaresiz anında iyilik görmedin. İyi ya, daha iyi olman lazım, gerekmez mi? Umudun ne demek olduğunu öğrenmişsindir besbelli. Erdem, pervazına konan kumru ürkmesin diye pencereyi açmamakta direniştir. Yaşamak hüneri inceliklerle imar edilir. İnsan, insanda güzelleşir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Mürevvete endaze olmaz.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 3 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 1 Eylül 1442. Tarihte bugün ilk yüz başlangıcı. Rusya ile Edirne Antlaşması imzalandı. 1829. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in vefatı. 1966. Ahilik Haftası. 14-20 Eylül. İlköğretim Haftası. 14-20 Eylül.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da ticaret ahlakı. İnsanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen İslam, alışveriş ve ticaret ahlakına dair de bir takım ilkeler koymuştur. Bu ilkelere göre Müslüman, sadece dünya kârına değil, çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir. Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz, helal olmayan yollardan servet edinmez, haksız kazançtan, faizden, kara borsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan, tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencilliği değil, diğerkânlığı ilke edinir. Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder. Helal kazanç uğruna ter dökerken attığı her adımda ibadet bilinci taşır. Malın kusurunu gizlemez, kâr elde etmek için her yolu mübah görmez. Geçici dünya malı için kalıcı ahiret saadetinden vazgeçmez. Alışveriş meşgalesiyle meşgul olup Allah'a karşı kulluk görevlerini aksatmaz. Bir ayet. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Mutaffifin suresi 1 ila 3. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: cambazlarımızı helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya, demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilme en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel, hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman, kalsın bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de.

0: 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim, hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi canım, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleriyle sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Vatandaşların özenle hizmet aldığı bir sağlık sistemi oluşturduk dedi. Erdoğan, ülkemizdeki birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir ticaret gemisine vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları Amerikan donanma gemilerini Hürmüz Boğazı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı. Devrim muhafızları Amerikan güçlerden bölgeye yaklaşan herhangi bir geminin İran kuvvetlerinin yanıtıyla karşılaşacağını söyledi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada kritik gelişmeler yaşanıyor. Fethi kabir işlemi yapılırken adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden aralarında bir muhabirin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol istendi. Avrupa'da İslam karşıtlığı devam ediyor. Litvanya'da namaz kılan cemaate motosikletli bir grup çete tarafından saygısızlık yapıldı. Kaunas Camii önünde toplanan kalabalık cuma namazı sırasında domuzbaşı göstererek provokasyonda bulundu. Namazını bozmayan cemaat yapılan provokasyona namaz bittikten sonra tekbirlerle karşılık verdi. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk ders diliyle resmen başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ana temayı Marif'in kalbinde oyun olarak belirlerken, Türkiye Yüzyılı Marif modeli kapsamındaki yeni öğretim programları ana sınıfından liselere kadar belirlenen sınıf düzeylerinde kademeli olarak uygulanmaya alındı. Öğrencilerin ders kitaplarının sıralarında ücretsiz olarak hazır edildiği yeni dönemde beceri odaklı öğrenme, milli değerler ve oyun temelli eğitim yöntemleri ön planda tutulacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursları da bugün başladı. 4-6 yaş grubundan gençlere, yetişkinlerden engelli bireylere kadar toplumun her kesimine yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanlarının sunulduğu yeni döneme ilişkin bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safa Paguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaş için güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Öğrencileri kurslara davet eden Paguş, yeni eğitim döneminin tüm hocalara, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni ederek muvaffakiyetler diledi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Ben Ankara'dan Şeyma Köse. Asım Akkuş'tan daim zikrini istiyorum. Tüm ümmeti Muhammed'e hediye ediyorum.

Selamünaleyküm. Ben Konya'dan Süheyla Yıldız Kara. Sıradaki parçayı sevgili eşim, çocuklarım ve tüm Sivas'taki akrabalarıma armağan ediyorum.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleriyle sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Vatandaşların özenle hizmet aldığı bir sağlık sistemi oluşturduk dedi. Erdoğan, ülkemizdeki birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir ticaret gemisini vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları Amerikan donanma gemilerini Hürmüz Boğazı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı. Devrim muhafızları Amerikan güçlerden bölgeye yaklaşan herhangi bir geminin İran kuvvetlerinin yanıtıyla karşılaşacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk dersliliğiyle resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaparken, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni eğitim programları kademeli olarak sınıflarda uygulanmaya alındı. Yeni dönem dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, evlatlarımızı donanımlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirme gayesi doğrultusunda yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursları da bugün başladı. 4-6 yaş grubundan gençlere, yetişkinlerden engelli bireylere kadar toplumun her kesimine yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanlarının sunulduğu yeni döneme ilişkin bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Alpaguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaş için güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Öğrencileri kurslara davet eden Alpaguş, yeni eğitim döneminin tüm hocalara, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni ederek muvaffakiyetler diledi. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden sokak çeteleriyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Emniyet Jandarma Teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 1048 eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu. Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlarda birçok suçtan 1447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını tamamen kurutmakta kararlı olduklarını vurguladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Arkadaş olarak Hazreti Peygamber. İkinci bölüm. Allah Resulü her zaman ashabının arasındaydı. Beşerüstü alemle ilişki içerisinde olmasına rağmen tevazuunu ve tabiiliğini hiçbir zaman kaybetmemişti. Etrafındaki insanlarla ve arkadaşlarıyla ilişkisinde hep onlardan birisi gibi davranırdı. Bu doğallığının garip karşılandığı zamanlar da oluyordu. Bir kurban bayramı günü bayram namazı kılındıktan sonra halk yemek için bir araya toplanmıştı. Topluluğun sayısı artınca Resulullah da diz çöküp sofraya oturdu. Orada bulunan bir bedevi Hazreti Peygamber'e bu nasıl oturuş diye sorunca Hazreti Peygamber şüphesiz ki Allah beni mütevazı bir kul eyledi. Zalim ve inatçı bir kimse eylemedi buyurdu. Zira o, kendisini onlardan farklı birisi olarak göstermek istemiyor, bir kul olduğunu her fırsatta dile getiriyordu. Veda hacı esnasında ashabını bırakıp Mekke'de Kabe'nin hemen yanındaki yakınlarına ait evlerden birinde kalmayı kabul etmemişti. Bu teklifi amcası Ebu Talib'in kızı olan Ümmü Hani yapmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sıkıntılı da olsa Ebtah'ta ashabıyla birlikte açık arazide kalmayı tercih etti. Müslümanların önderi ve devlet başkanı olan sevgili Peygamberimiz ashabıyla ilişkisinde bu konumunu ön plana çıkarmazdı. Huzuruna gelip kendisiyle konuşurken titreyen bir kişiyi "Korkma, ben bir kral değilim, ben sadece kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum" sözleriyle rahatlatmıştı. Gerçekten de Resulullah ikili ilişkilerde ashabıyla aynı düzeye inerek tevazu gösterir ve bu şekilde iletişim kurardı. Bir meclise girdiğinde kendisini tazim için ayağa kalkmak isteyenlere engel olurdu. Herkes gibi yerde oturur, sofrası yere kurulur, kaba kumaştan elbise giyer, eşeğe biner ve bindiği hayvanın terkisine başkalarını alırdı. Resul-i Ekrem arkadaşları için daima fedakarlık yapardı. Onlarla birlikte olduğu ortamlarda en küçüğünden en büyüğüne kadar herkese ayrı bir değer verir, onları kıymetli addederdi. Yeri geldiğinde onlara kendi elleriyle su ikram ettiği bile olmuştu. Şöyle ki, bir sefer sırasında akşam olmuş, topluluk susuzluktan bitkin düşmüştü. Geceyi geçirmişlerdi ama sabah olunca herkes susuzluktan sızlanmaya başladı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de oradaydı. Onlar topluluğu sakinleştirmek için, "Ey insanlar, Allah Resulü suyu önce kendisi içip sizi sonraya bırakacak değildir," dediler. Güneş yükseldikçe susuzluk daha da artıyordu. Ashabtan Ebu Katade'nin yanında bir kırba su vardı. Resulullah ondan su kırbasını istedi ve dağıtmaya başladı. Bir yandan dağıtıyor, diğer yandan da suyun herkese yeteceğini telkin ediyordu. O gün 300 kişi o kaptan su içti. İçmeyen bir Allah Resulü, bir de Ebu Katade kaldı. Peygamber Efendimiz, "Ebu Katade, sen de iç," buyurdu. Sonra Resulullah, cemaate su ikram eden en

sona kalır diye ekledi. Allah Resulü'nün arkadaşlarına ve can yoldaşlarına gösterdiği bu tevazu ve yakınlık elbette ki karşılıksız kalmıyordu. Ashab da her fırsatta Allah Resulü'ne olan sevgi ve bağlılıklarını ifade etmekteydiler. Onlara göre kendilerine Allah Resulü'nden daha sevimli gelen kimse yoktu. Mesela bir gün genç ihtiyar, her kesimden insanın olduğu bir mecliste Allah Resulü'ne içecek ikram edilmişti. Önce kendisi içti, sonra sağında bulunan ve henüz çocuk yaşta olan kuzeni Abdullah bin Abbas'a, "Delikanlı, bunu yaşlılara vermeme müsaade eder misin?" diye sordu. O da, "Senden gelen hakkımı hiç kimseyle paylaşmam ya Resulallah," diye karşılık verdi. Allah Resulü kölesi Zeyd bin Harise'yi azat ettiğinde de aynı bağlılığı görmüştü. Kardeşi Cebele bin Harise artık hür olan Zeyd bin Harise'yi görmeye gelmiş, ancak Zeyd kardeşinin yanında şöyle demişti: "Ey Allah'ın elçisi, sana hiç kimseyi tercih etmem." Bu tablo yarenlerinin onun eşsiz dostluğu ve arkadaşlığı karşısındaki civan mertlik ve vefakarlıklarını göstermektedir.

En sıkıntılı zamanlarda Resul-i Ekrem'in yanı başından ayrılmayan ashabı, ona olan güvenlerini hiçbir zaman yitirmemişlerdi. Kur'an'ın da işaretiyle kader arkadaşları Hazreti Peygamber'i kendi canlarından daha kıymetli bilmişler, onu kendilerine tercih etmişlerdi. Allah Resulü de onlara güveniyordu. Zira hakiki arkadaşlık karşılıklı güven ve özveri isterdi. Mekke'nin fethi günü Resulullah yeni Müslüman olan Kureyş liderlerine gönüllerini İslam'a ısındırmak için bol miktarda ganimet vermişti. Ensardan bazı kimseler Kureyş müşriklerine verilen ganimetin hikmetini anlayamamışlar ve bu durumu sorgulamaya başlamışlardı. Bu durum Peygamber Efendimiz'e ulaşınca Ensar'ı davet edip onlara durumu izah etmiş ve kendisinin onlara ne kadar güven duyduğunu şu sözlerle ifade etmişti. Eğer hicret olmasaydı elbette ben Ensar'dan bir kimse olurdum. Eğer insanlar bir vadi veya dağ yolunu tutsalar muhakkak ben Ensar'ın vadisini yahut dağ yolunu tutardım. Allah Resulü ashabın bazen küçük çaplı da olsa kendi aralarında yaşadıkları ihtilaflarına şahit olur ve büyük bir âli cenaplık göstererek tartışmanın büyümesini önlerdi. Nitekim onun en yakınında yer alan arkadaşlarından Hazreti Ali, Cafer ve Zeyd'den her biri kaza umresi sonrasında Mekke'den Medine'ye getirilen Hazreti Hamza'nın kızı Ümame'nin himayesine kendilerine ehil görmekteydi. Neticede onun kimin himayesinde kalması gerektiği konusunda tartışmalar ve davayı Resul-i Ekrem'e taşımışlardı. Allah Resulü onları tek tek dinledikten sonra sırasıyla Zeyd'e ''Sen benim dostumsun, bu kızın da dostusun.'' Ali'ye ''Sen benim kardeşimsin ve dostumsun.'' Cafer'e ise ''Sen de hem bedenen hem de ahlaken bana benziyorsun.'' demiş ve her birine ayrı ayrı iltifat ederek gönüllerini almıştı. Sonuçta Ümame'yi teyze anne konumundadır diyerek Cafer'in eşi olan teyzesi Esma binti Umeys'e vermişti. Bir keresinde de cennetle müjdelenen ve İslam'ı ilk kabul eden sahabilerden biri olan Abdurrahman bin Avf ile Halid bin Velid arasında böyle bir olay geçmişti. Çıktıkları bir gazvede iki sahabi arasında anlaşmazlık olmuş, hatta Halid bin Velid tartışmada biraz ileri gitmişti. Allah Resulü bu konudan haberdar olduğunda, ''Ashabıma hakaret etmeyin, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, eğer biriniz Uhud Dağı kadar altını Allah yolunda harcasa, bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.'' buyurdu. Bu sözleriyle Hazreti Peygamber dostlarını ne kadar çok düşündüğünü ve onları incitecek bir şeye hiçbir şekilde izin vermeyeceğini gösteriyordu. Dostlarıma hakaret etmeyin derken bir anlamda ashabıyla kendisini bir tutuyor ve onlara karşı olumsuz bir davranışı kendisine yapılmış sayıyor, onları koruyup kollamak için elinden geleni yapıyordu. Allah Resulü ashabının ve dostlarının başına gelen bir sıkıntıya kendi başına gelmiş gibi üzülür ve onların bu sıkıntısını paylaşırdı. Kur'an-ı Kerim onun bu halini şöyle tasvir eder. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Peygamber Efendimiz dostlarını bir baba şefkatiyle kucaklar, onları hem dünya hem de ahiret yaşantıları için ihtiyaç duydukları konularda en ince detaya kadar bilgilendirirdi. Hastalandıklarında ziyaretine gitmeyi ihmal etmez, kimi zaman hasta yatağında yatan bir dostu için gözyaşlarını tutamadığı olurdu. Onlar için ulaşılması güç, diğer kâmlık ve fedakarlıklarda bulunurdu. Her ortamda onları son derece zarif ve anlayışlı bir üslupla eğitir, namazlarını nasıl kılmaları gerektiğiyle yakından ilgilenir ve doğrusunu gösterir, en mahrem konuları bile onlarla paylaşmaktan çekinmezdi. Kendisine danışıp istişare edene yol gösterir, meclisinde bulunanlarla yakından ilgilenip onlara iltifat eder, hediyeler sunarak gönüllerini alır, samimi bir sohbet ortamı oluşturarak seviyeli şakalar yapardı. Resulullah yaşadığı sıkıntı verici olaylar karşısında da kendisine yakın gördüğü dostları ve arkadaşlarıyla görüşür, onlarla dertleşirdi. Nitekim bir sefer esnasında Hazreti Ayşe'nin iftiraya uğradığı meşhur ifk hadisesinde
vahyin gecikmesi üzerine çok sıkıntılı anlar yaşamış ve bir çıkış yolu bulabilmek için konuyu ashabı içerisinde en yakın dostları olan Hazreti Ali ve Hazreti Üsame ile müzakere etmişti. Böylece hem kendi sıkıntısını paylaşmış hem de ashabına değer verdiğini göstermişti. İyiliklerin en hayırlısı evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir buyuran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi dostlarına değer verdiği gibi sevdiklerinin dostlarına da yakınlık gösterirdi. Bana onun sevgisi bahşedildi dediği ilk eşi Hazreti Hatice vefat ettikten sonra bile Resulullah eşinin dostlarını unutmamıştı. Resulullah herhangi bir sebeple hayvan kestiğinde bunun etinden Hazreti Hatice'nin dostlarına gönderilmesini isterdi. Hazreti Hatice'ye olan bu bağlılığından ötürü Hazreti Ayşe tarafından kıskanıldığını bildiğimiz sevgili peygamberimiz kimi zaman bizzat Hazreti Hatice'nin dostlarını bir bir bulur ve onlara ikramda bulunurdu. Resul-i Ekrem dost seçimi konusunda ashabına "Kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse her biriniz kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin." tavsiyesinde bulunmuştu. Onun dostları da kendisi gibi güzel ahlaklı, sadık ve vefakar insanlardı. Ancak yaratıcısına karşı sorumluluklarını yerine getiren bir dost, insanın dünya ve ahiret mutluluğuna katkıda bulunabilirdi. Bu nedenle Allah Resulü, "Bilesiniz ki içinizden benim dostum olanlar, takva sahibi kimselerdir." buyurmuştu. Bugün olabildiğince yalnızlaşan insan, başı sıkıştığında, hastalandığında ya da tek başına kaldığında hiçbir menfaat beklemeden ona elini uzatıverecek ve sıkıntılarını paylaşacak dostluklara muhtaçtır. Hem dünyada sıkıntılarını ve mutluluklarını paylaşacak hem de ahirette onu selamete çıkaracak gerçek dostluklara. Hiçbir menfaat gözetmeden karşılıksız sevmek, dost bildiğine sadakatle bağlanmak, vefa ile onu her zaman gözetip kollamak, günümüzde neredeyse kaybetmek üzere olduğumuz değerler arasındadır. Bu değerleri yeni nesillere aktarmayı ve sırf Allah için sevmeyi, Allah için dostluklar kurmayı onlara öğretmek, Resulullah'ın dostluklarını tanımakla mümkündür. Menfaatler sona erdiğinde dostluklar ve arkadaşlıklar son bulabilir. Allah için sevmekse karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek sevmek, dostuna tutunmak, onu kendisi gibi bilmektir. Hiçbir menfaat öyle bir dostluğu sonlandıramaz. Allah Resulü'nün kendisini "Anam babam sana feda olsun" diyecek kadar içten seven ashabıyla kurduğu ve hiçbir kişisel çıkar karşısında bozulmayan dostluklar, müminler için gerçek dostluğun en güzel örnekleridir.

0: arkası yarın.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 101. bölüm. Ehliyet meselesi.
3: Baba, başına kötü bir şey geldi diye çok korktum. Osman arayıp da söylemeseydi hastanede olduğundan hiç haberim olmayacaktı.
4: Çok şükür. Senin de gördüğün gibi bir şeyim yok benim.
3: Yüzünde birkaç sıyrık var ama.
4: Hepsi o kadar zaten.
3: Peki nasıl oldu?
4: Ne nasıl oldu?
3: Kazadan bahsediyorum. Osman sana motosiklet çarptığını söylemişti de.
4: Ha, mutlu yaşlarında bir çocuk babasından izinsiz aldığı motosikletle trafiğe çıkmış. Bizim mahallenin köşesinde bir trafo var yani.
3: Evet.
4: İşte ben tam o trafonun önündeyken çocuk da motosikletle kavşağa dönüyordu. Daha doğrusu dönmeye çalışıyordu ama dengesini kaybedip motosikleti kaldırıma doğru sürdü. Ne olduğunu anlamadan kendimi yerde buldum.
3: Peki seni buraya kim getirdi?
4: O çocuğun babası getirdi. Meğer adam çocuğunun motosikleti alıp dışarı çıktığını öğrenince yüreği ağzında çarşı pazar gezerek onu aramaya çıkmış. Ben yere düşünce başımda bir insan kalabalığı peyda oluverdi. O kalabalığı gören adam da yanıma gelince hemen bir taksi çevirdi ve beni hastaneye getirdi.
3: Baba, onlardan şikayetçi olacak mısın?
4: Olmayacağım, olmam da. Çocuğu bir görseydin. Korkudan titriyordu garibim. Babası desen zaten üzüntüden perişan olmuştu. İkisiyle de helalleşip gönderdim onları. Benim hastanede olduğumdan evdekilerin haberi yok değil mi?
3: Kimseye haber vermedim.
4: Hah, iyi etmişsin. Hadi ilaç kokuluşu koridorlardan çıkalım artık.

0: Mutlu sen misin?
1: Evet benim annem.
0: Hiçbir yere dokunmadan hemen lavaboya gidiyorsun. Son günlerde ellerini yıkamayı yine ihmal etmeye başladın sen.
1: Senin de gözünden hiçbir şey kaçmıyor.
0: Kaçmaz ya. Anneyim ben oğlum anne.
2: Mutlu erken gelmişsin. Hani babamın yanına uğrayıp yeni almış oldukları arabaya bakacaktın?
1: Sorma ya abla. Osman amca babamın hastaneye gittiğini söyleyince...
0: Ne?
1: Ben de erkenden gelmek zorunda kaldım.
0: Hastane mi?
2: Babam hastaneye niçin gitmişti ki?
3: Tahsin'e bir şey mi olmuş yoksa?
1: Teker teker sorun. Aynı anda hepinize cevap veremem ki.
0: Söylesene oğlum baban niçin hastaneye gitmiş?
1: Açıkçası bilmiyorum.
2: Ne demek bilmiyorum?
1: Osman amca baban hastaneye gitti deyince... Ben de tamam diyerek evin yolunu tuttum.
0: Allah Allah ya. Ne kadar duyarsız bir çocuk oldun sen.
3: Selma ara yavrum babanı.
2: Hemen arıyorum babaanne.
4: Baba neden arabaya binmedin ki? Sağ olsun Osman hastanenin kapısına kadar gelmişti.
5: Biraz yürümek istedim evladım. Ne var bunda? Bu arada yeni aracınız hayırlı olsun.
4: Sağ olasın. Ortak da olsa artık bizim de bir arabamız var.
5: Sağlık olsun. Daha neleriniz olursa.
4: Alo kızım.
6: Baba, Mutlu hastaneye gittiğini söyledi. İyisin değil mi?
4: Çok şükür iyiyim. Peki Mutlu kimden öğrenmiş?
6: Dükkana uğramış da Osman amcadan öğrenmiş. Tahsin hastanede ne işin vardı? Başına boya kutuları mı düştü yoksa?
7: Gerçekten de bir şeyin yok değil mi oğlum?
1: Baba. Arabanın şoför koltuğuna ne zaman geçeceğim?
5: Çocuğu soru yağmuruna tuttunuz siz de. Nasılsa birazdan hepsini öğreneceksiniz.
6: Mahir, baba.
1: Dede.
6: Baba, dedem senin yanında mı?
4: Evet kızım. Birkaç dakikaya evde oluruz. Şimdi kapatıyorum.

0: Hoş geldiniz baba.
1: Hoş bulduk.
2: Mahir, ne oldu senin yüzüne? Kedi mi tırmaladı yoksa? Seni kastetmedim Tekir. Sen hiç öyle şey yapar mısın?
3: Bu izler pek de kedi tırmalamasına benzemiyor babaanne.
1: Sanki dedem yere düşmüş de bu yüzden suratı çizilmiş gibi. Geçmiş olsun dede.
4: Sağ olasın.
0: Hala bir şey söylemeyecek misiniz?
5: Şerife, babam önce bir elini yüzünü yıkasa nasıl olur?
0: Ha tabii, daha iyi olur. Şimdi anlatın bakalım neler oldu?
4: Mutlu yaşlarında bir çocuk babasından izinsiz aldığı motosikletle trafiğe çıkmış.
2: Ne diyorsun sen? O yaştaki bir çocuğa motosiklet verilir mi hiç?
4: İzinsiz almış dedim ya hanım.
1: Hem neden motosiklet veya başka bir araç kullanmak isteyen bir çocuğa izin verilmesin ki?
2: Her önüne gelen altına bir araç alıp trafiğe çıkarsa biz yayalar nasıl yürürüz? İşte dedenin hali ortada.
3: Mutlu da babamgilin yeni almış oldukları aracı kullanmak için can atıyor da onun için böyle konuşuyor.
4: Senin henüz ehliyetin yok ki yavrum.
1: İyi de ben araba kullanmayı öğrenmek istiyorum.
5: Trafiğe kapalı yerlerde ben sana öğretirim. Lakin ehliyet alma yaşına gelene kadar sana trafikte araba maraba kullandırmam bilesin.
4: Mutlu.
1: Efendim dede.
4: Ehliyet deyince aklına sadece sürücü belgesi gelmesin. Ehliyet aynı zamanda ustalık demektir. Şu hayatta çırağı olmadığın hiçbir şeyin ustası olamazsın.
1: Anlıyorum dede. Çok acıyor mu?
4: Vallahi hiç acımıyor desem yalan olur. Biraz acıyor tabii.
2: Mahir, şu yastığı başının altına koyuver.
3: Dedeciğim, ayaklarını da şöyle uzatıver.
4: Sağ ol.
0: Baba, eğer canınızın istediği bir şey varsa ben hemen yapayım.
5: Olmadı, çarşıdan alıp getireyim.
1: Kapıya ben bakarım.
0: Gelen kimmiş?
1: Komşular anne. Dedemin kaza geçirdiğini duymuşlar da.
4: Fesüphan. Hangi ara duymuşlar yahu?
0: Eyvah, daha kahvaltı sofrasını toplamadım. Gelenleri oturma odasına da alamayız. Misafir odası nasıl acaba?
3: Merak etme, misafir odası derli toplu anneciğim.
2: Telaşlanma gelinim. Biz Selma ile gelenleri ağırlarız. Bu arada sen de masayı toplarsın.
0: Oldu o zaman, öyle yapalım.
5: Hadi baba, biz de seninle misafir odasına geçelim. Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: kamu spotu.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
0: Kamu spotu.

efendime söyleyeyim. Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Şam'da en son vefat eden sahabi olarak bilinen Ebu Umame el-Bahili, Hazreti Peygamber'le birlikte çıktıkları bir askeri yolculuktan söz eder. Anlattıklarına göre bu birlik, bu sefer esnasında bir mağaranın önünden geçer. Birlikteki sahabilerden biri mağaraya girer, orada bir ibrik su ile biraz da yeşillikten ibaret bir miktar azık görür. Belli ki birileri burada uzlet hayatı yaşamaktadır. Kendisi de terki dünya eleyip bu mağarada kalmayı ve az miktarda yiyecek ve içecekle idare etmeyi bir an içinden geçirir. Acaba Allah Resulüne bu isteğimi iletsem kabul eder mi diye düşünür. Ve hiç beklemeden bu fikri Hazreti Peygamber'e açar. İslam peygamberi ise onun bu düşüncesi karşısında, ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki, Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır buyurmuştur. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleriyle sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Vatandaşların özenle hizmet aldığı bir sağlık sistemi oluşturduk dedi. Erdoğan, ülkemizdeki birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir ticaret gemisini vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları Amerikan donanma gemilerini Hürmüz Boğazı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı. Devrim muhafızları Amerikan güçlerden bölgeye yaklaşan herhangi bir geminin İran kuvvetlerinin yanıtıyla karşılaşacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk dersliliğiyle resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaparken, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni eğitim programları kademeli olarak sınıflarda uygulanmaya alındı. Yeni dönem dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, evlatlarımızı donanımlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirme gayesi doğrultusunda yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursları da bugün başladı. 4-6 yaş grubundan gençlere, yetişkinlerden engelli bireylere kadar toplumun her kesimine yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanlarının sunulduğu yeni döneme ilişkin bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safa Paguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaş için güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Öğrencileri kurslara davet eden Paguş, yeni eğitim döneminin tüm hocalara, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni ederek muvaffakiyetler diledi. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden sokak çeteleriyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Emniyet Jandarma Teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 1048 eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu. Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlarda birçok suçtan 1447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını tamamen kurutmakta kararlı olduklarını vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, Yüce Kitabımızda adı geçen peygamberlerden biri de Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Hazreti Süleyman, kudret, güç ve iktidar sahibi bir peygamberdir. O, dini alanda maddi ve manevi hükümranlığın temsilcisi olmuştur. Tüm maddi imkanlarla birlikte manevi boyutun bir anlamda sultanlığı olan peygamberlik de ona nasip olmuş ve sahip olduğu şan, şeref ve güce rağmen yaratıcısından bağını ve bağlılığını kopartmamıştır. İnsanlara ve cinlere hükümdar olan Hazreti Süleyman aleyhisselam kullukla Allah'a boyun eğmiş, emrine amade olmuş ve ona gerçek manada teslim olmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselamın bütün bunlarla birlikte aynı zamanda hayvanların dilinden anladığı, karıncalarla konuştuğu, rüzgara hükmettiği, cinlerle münasebette bulunup onları kontrolü altında tuttuğu ve onlara Mescid-i Aksa'yı yaptırdığına dair de rivayetler bulunmaktadır. İşte Hazreti Süleyman aleyhisselamın Neml suresinin 19. ayeti kerimesinde yer alan duasını bugün beraberce hatırlamış olacağız. Buyuruyor ki Rabbimiz, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ ف۪ي عِبَادِكَ الصَّالِح۪ينَ. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve şöyle dedi: Rabbim, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayeti kerimede üç şeyin talep edildiğini görüyoruz. Birincisi, Hazreti Süleyman aleyhisselam hakkıyla şükredebilmeyi, sahip olduğum şeylerden dolayı Allah'ım diyor, bana ve anne babama verdiğin nimetlerden dolayı sana gerçek manada şükredebilmeyi bana lütfeyle. Kıymetli kardeşlerim, şükür müminin yapması gereken en önemli fiillerden, davranışlardan biridir. Le'in şekertum le'ezidennekum buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer şükrederseniz ziyadeleştirip artırarım. Nimetlerin devamı şükre bağlıdır. Şükür her nimetin kendi cinsinden yapılmalıdır. Yani sadece elhamdülillah demek bir şükür değildir elbette. Varlığın şükrü, hayatın şükrü, sahip olduğumuz zamanın ömürden dolayı ortaya koyacağımız şükür, hayatımızı, yaşantımızı Rabbimizin yolunda kullanmamızdan geçer. Kalbin şükrü her daim Allah ile meşgul olmak demektir. Aklın şükrü, aklımızı hayırlı işlerde, güzel işlerde kullanmamız, insanların faydasına, faydalı olacak şeyleri elde etmesine yönelik kullanmamızla yerine getirilmiş olur. Malımızın şükrü zekatla, infakla söz konusu olur. Dilin şükrü dilimizi günahlardan uzak tutmak, dilimizle, konuşmalarımızla kimseye zarar vermemekle ortaya konulmuş olur. Hülasa her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İlmimizin şükrü bilgimizi insanların istifadesine kullanmamız da ortaya çıkar. Öyle gösterilmesi gerekir. Müminin her durumda ve şartta ortaya koyması gereken bir tavırdır şükür. İbadetle de bunu ortaya koyarız elbette ve peygamberi bir tavırdır. Peygamberlerin, bakın işte Hazreti Süleyman aleyhisselam sana hakkıyla şükredebilmeyi bana nasip eyle diyor. Hakkıyla şükreden bir kul olabilmek. Bütün peygamberlerin gayreti bu yönde olmuştur. Malumunuz farklı rivayetlerle bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetlerine devam eder, namaz kılar, secdelerde uzunca dualar eder, gözyaşı dökermiş de bir rivayete göre arkadaşlarından biri, bir rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz kendisine, ya Resulallah niye bu kadar kendinizi yorarak ibadet ediyorsunuz, siz gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir insansınız dediklerinde onlara, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Cenab-ı Allah'a şükreden bir kul olma gayretiyle yaşama, böyle gayret ve çaba gösterme bir mümin için oldukça önemlidir. Bu noktada şunu da hatırlatmış olalım. Cenab-ı Allah'a şükretmek önemlidir. Bir mümin tavrıdır. Ama bununla birlikte iyilik gördüğümüz insanlara teşekkür etmek de yine bizim İslami ve insani bir görevimizdir. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükredemez. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam duasında bir, hakkıyla şükredebilmeyi, verdiğin nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi nasip eyle. Ve ikinci talebi, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Bir hayat yaşıyoruz, bir ömür yaşıyoruz ama bu hayatın içerisinde Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabiliyor muyuz? Bunu düşünerek ömrümüzü sürdürmeli, hayatımızı bereketlendirmeliyiz. Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabilmek için Cenab-ı Allah'tan yardım diliyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Biz de dilemeliyiz. Rabbimizin iyi ve güzel işlerimizi kolaylaştırması, iyi ve güzel işleri yaparken her türlü zorlukların önümüzden kalkması, hayır kapılarının bizler için açılması için her daim Rabbimize dua etmeliyiz. Rabbimizin rızasını kazandırmayı bırakın, rızasını kaybettirecek amellerden de ısrarla uzak durmalıyız. Duanın bir anlamda mefhumu muhalifinden de bu çıkıyor. Rabbimizin hoşnut olacağı iyi işler yapmak için Cenab-ı Allah'a dua ederken onun hoşnut olmayacağı eylemlerden, fiillerden kaçınmayı da hep Rabbimizden istemeliyiz. Ayetin içerisinde yer alan üçüncü talebi de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şu: rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. İyi kulların arasına girmek, iyi bir çevrede olmak, iyi insanlarla beraber olmak, iyi insanlar arasından, iyi insanlardan sayılmak Cenab-ı Allah'ın kullarına bir rahmetidir elbette. İyi arkadaş, iyi çevre insanı doğruya, iyiye ve güzele götürür. O yüzden Cenab-ı Allah yüce kitabımızda bizlere şöyle buyuruyor: ya eyyühellezine amenuttakullah ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Rabbinizden gerçek manada ittika edin, takva sahibi olun. Ama sadece kendinizin takva sahibi olması yetmez. Ve kunu ma'as-sadikin, sadıklarla, iyilerle beraber olun. İyilerle beraber olmak, iyileri çevre edinmek mümin için oldukça önemlidir. Rabbim bizi iyilerle beraber eylesin her daim. İyi işlerimizde muvaffak eylesin. Üzerimizdeki nimetlerini de Cenab-ı Allah daim eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan

Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erdemler ve dini başa çıkma. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene tabiriyle Hazreti Peygamber'in müminler için mükemmel bir örnek ve fazilet timsali olduğuna dikkat çekilmekte, yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanmaktadır. Onun ahlakını oluşturan üstün özelliklere dair ayetlerde alçak gönüllülük, cesaret, adalet, sabır, kanaatkarlık, merhamet ve affedicilik gibi erdemler zikredilmektedir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in şahsında ve örnekliğinde yer verilen erdemlerin dünya ve ahiret mutluluğu için inananların sahip olması gereken vasıflar olduğuna işaret edilmektedir. Erdemler, faziletler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hem dinlerin hem de felsefi öğretilerin ana konularından olmuştur. Dinler, müntesiplerine erdemli bir insan olarak yaşamayı tavsiye etmiş, erdemli olmanın yollarını göstermiş, filozoflarsa erdemin ve erdemsizliğin tanımı ve sınırlılıkları üzerine görüşler ortaya koymuştur. Aristoteles, erdemlerin tanımı ve tasnifi konusunda kendisinden sonraki filozofları etkilemesi ve erdemlerle mutluluk arasında ilişki olduğu fikriyle erdemler konusundaki en etkili düşünürlerin başında gelir. Günümüzde psikolojide erdeme dönüş yaklaşımı olarak adlandırılan pozitif psikoloji ekolünden psikologların da erdemlerin tasnifinde Aristoteles'in fikirlerinden faydalandığı görülmektedir.

Aristoteles'e göre erdem, iradi ve akli bir davranış ve fazlalık, ifrat, eksiklik, tefrit arasında bir orta yol bulabilme becerisidir. Erdemleri karakter ve düşünce erdemleri olarak ikiye ayıran Aristoteles'e göre cesaret, itidal, cömertlik, sakinlik, adalet ve doğruluk gibi erdemler, karakter erdemleri, bilgelik, aklı başında olma, anlayış ve doğru karar alma da düşünce erdemleridir. İslam filozofları ve mutasavvıfları erdem konusunu kemale erme, ahlaki olgunlaşmayla ilişkilendirerek incelemişlerdir. Her filozof kendi yaklaşımı çerçevesinde farklı erdemleri ön plana çıkarmıştır. Örneğin İbn Miskeveh, önceki filozoflar tarafından da dile getirilen hikmet, iffet, cesaret ve adalet erdemleri üzerinde durmuş, bilgisizlik, açgözlülük, korkaklık ve haksızlığın da bu erdemlerin zıddı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca öfke, korku, kibir ve üzüntü gibi hastalıkların erdemlerin zıddı olan hasletlerle bağlantılı olduğunu ileri sürmüştür. Bu yönüyle İbn Miskeveh'in erdemsiz hayatla psikolojik rahatsızlıklar arasında bir ilişki kurduğu ifade edilebilir. Erdem konusunu işleyen Gazali de nefsin güçlerini itidalli, dengeli kullanmayı erdem olarak nitelemiş, İslam düşünürlerinin yolunu takip ederek dört temel erdem olan hikmet, iffet, cesaret ve adalet üzerinde durmuş, diğer erdemleri de bunların türevleri olarak görmüştür. Erik Fromm, Erik Erikson gibi psikologlar farklı bakış açıları ve kuramsal yaklaşımlar altında kısmen erdemleri ele almışlarsa da pozitif psikoloji ekolüne kadar olan süreçte özellikle psikanaliz ve davranışçılık yaklaşımlarının da etkisiyle modern dönem psikologları değer ve erdem konusuyla pek ilgilenmemişlerdir. Erdemlerle ilgili en kapsamlı çalışmayı pozitif psikoloji ekolü temsilcilerinden Peterson ve Seligman yapmıştır. Dinlerin kutsal kitapları, antik Yunan ve İslam filozofları, Rönesans sonrası filozoflar ve modern psikolog ve düşünürlerin görüşlerinden yararlanarak hazırladıkları çalışmada yazarlar, 6 temel erdem belirlemişlerdir. Hikmet, bilgelik, cesaret, insanlık, adalet, ılımlılık ve aşkınlık olarak tespit ettikleri bu erdemlerin hemen hemen bütün kültürler için geçerli olabileceğini belirtmişlerdir. Martin, bu psikologların belirlediği 6 temel erdemi kabul ettiğini, ancak affetme, merhamet, şükür ve başka güçlerin de erdem olarak nitelendirilmesi gerektiğini dile getirmiştir. Erdemlerin hem dinlerin hem de kadim felsefi öğretilerin konusu olduğunu belirtmiştik. Erdemler son dönemde pozitif psikoloji yaklaşımıyla psikolojinin de konusu haline gelmiştir. Dinler erdemleri yerine getirilmesi gereken hasletler olarak değerlendirmekte ve müntesiplerine değer ve erdemlere uygun bir yaşam sürmeyi öğütlemektedir. Pozitif psikoloji ise yapılan alan araştırmalarından elde edilen veriler kapsamında erdemlerin yerine getirilmesiyle elde edilecek bireysel ve sosyal kazanımlara odaklanmaktadır. Sıkıntılı ve stresli durumlarla başa çıkmada dini kaynaklı bilişsel ve davranışsal yöntemlerin kullanılması dini başa çıkma kavramını ifade eder. Birçok psikolog başa çıkma sürecinde affetme, iyimserlik, alçak gönüllülük, şükür gibi erdemlerin olumlu katkısı olduğunu ortaya koymuştur. Erdemler de dinler gibi bireye zorlu yaşam olaylarıyla başa çıkmada hazır anlam şemaları sunar. Örneğin kültürümüzde yer alan beşer şaşar ifadesi alçak gönüllülük ve affedicilik erdemiyle ilişkilendirilebilir. Bu erdemlerin aynı zamanda dinlerin öğütlediği ilke ve değerler kapsamında olduğu düşünülürse, erdemli olmanın temel bir dini başa çıkma yönelimi ve dindar kişilik özelliği olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 3 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 1 Eylül 1442. Tarihte bugün ilk yüz başlangıcı. Rusya ile Edirne Antlaşması imzalandı. 1829. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in vefatı. 1966. Ahilik Haftası. 14-20 Eylül. İlköğretim Haftası. 14-20 Eylül. Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da ticaret ahlakı. İnsanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen İslam, alışveriş ve ticaret ahlakına dair de bir takım ilkeler koymuştur. Bu ilkelere göre Müslüman, sadece dünya kârına değil, çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir. Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz, helal olmayan yollardan servet edinmez, haksız kazançtan, faizden, kara borsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan, tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencilliği değil, diğerkânlığı ilke edinir. Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder. Helal kazanç uğruna ter dökerken attığı her adımda ibadet bilinci taşır. Malın kusurunu gizlemez, kâr elde etmek için her yolu mübah görmez. Geçici dünya malı için kalıcı ahiret saadetinden vazgeçmez. Alışveriş meşgalesiyle meşgul olup Allah'a karşı kulluk görevlerini aksatmaz. Bir ayet. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Mutaffifin Suresi 1-3. Ayetler. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleriyle sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Vatandaşların özenle hizmet aldığı bir sağlık sistemi oluşturduk dedi. Erdoğan, ülkemizdeki birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir ticaret gemisine vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları Amerikan donanma gemilerini Hürmüz Boğazı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı. Devrim muhafızları Amerikan güçlerden bölgeye yaklaşan herhangi bir geminin İran kuvvetlerinin yanıtıyla karşılaşacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk ders diliyle resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaparken, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni eğitim programları kademeli olarak sınıflarda uygulanmaya alındı. Yeni dönem dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, evlatlarımızı donanımlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirme gayesi doğrultusunda yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursları da bugün başladı. 4-6 yaş grubundan gençlere, yetişkinlerden engelli bireylere kadar toplumun her kesimine yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanlarının sunulduğu yeni döneme ilişkin bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaş için güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Öğrencileri kurslara davet eden Paguş, yeni eğitim döneminin tüm hocalara, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni ederek muvaffakiyetler diledi. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden sokak çeteleriyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Emniyet Jandarma Teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 1048 eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu. Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlarda birçok suçtan 1447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını tamamen kurutmakta kararlı olduklarını vurguladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Bağımlılıktan Özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
1: Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Özgürlüğü özellikle vurgulamak istiyoruz. Çünkü insanı

0: Cenab-ı Hak özgür yarattı. Özgür iradesini kendisi dışında hiç kimsenin kontrolü altında bulundurmaması gerektiğini ona telkin etti. Ve özgür kalmak için de özgürlüğü tehdit eden unsurların farkına varmamız gerekiyor. Bugün madde bağımlılığı insan özgürlüğünü hem bireysel hem sosyal anlamda tehdit eden, onu ipotek altına alan ve insanın kendini yönetmesi konusundaki engelleri çoğaltan bir süreci maalesef karşımıza çıkartıyor. Ve burada yeniden özgürleşmenin kapısını da kişi ve onun en yakınındaki insanlar açıyor. Tabii bunu hatırlıyoruz. Daha önceki programlarımızda sıkça vurguladım. Ancak bugün özellikle madde kullanımında ve tabii ki bu madde fiziksel olabilir ya da davranışsal olabilir. Her tür bağımlılık yapıcı maddeye yönelimde ailenin olumlu ya da olumsuz etkilerinden bahsetmek istiyorum. Tabii bağımlılık bir nesneye, bir kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek ya da başka bir iradenin etkisi altına girme durumunu ifade ettiği için burada kişi ya da başka tür etkenler, kişi dışı etkenler bu önlenemez isteği neden ve nasıl oluşturuyor bunu anlamak gerekiyor. İşte burada aynı isteği, aynı duyarlılığı aile çevresinde insanlar hissedemezse bu sefer de aile dışı çevrelerdeki bu nesnelere olan yakınlaşmayı ya da kişilere olan bağlılığı tercih edebiliyor. Birey maddeye, davranışa ya da ilişkilere bağımlı hale gelebiliyor. Yani onsuz yapamam dediği maddeler, onsuz yapamam dediği davranışlar, onsuz yapamam dediği kişiler ve ilişkiler olabiliyor. Burası çok önemli bir aşama. Tam kırılma noktası dediğimiz yerde burası. Evet, bağımlılık tabii biyopsikososyal sonuçlar doğuran bir beyin hastalığı. Ve bazı faktörler, ki bunlar kişisel olabilir, çevresel olabilir, bazen geçici dönemsel faktörler olabilir, bu hastalığa yakalanma durumunu artırabiliyor. Yani bağımlılığın tetikleyenleri var, bağımlılığın destekleyenleri var. Yine bağımlılık hastalığının sadece sosyoekonomik düzeye sahip kişiler ve topluluklarda görülmediğini bilmemiz lazım. Sosyoekonomik düzeyi yüksek ya da düşük olmak tek gerekçe, tek sebep değil. Yani herkes burada bağımlı olabilir. Potansiyel bağımlıyız aslında hepimiz. Eğer bir takım sınırları ihlal edersek. Tabii aziz dinleyenler, madde kullanımı sadece bireyi etkileyen bir durum da değil. Aynı zamanda onun ailesini, sosyal çevresini de doğrudan etkiliyor. İşte bu aile çevresi bazen yakın, bazen uzak komşu akrabalar olabiliyor. Arkadaşları, dostları bundan dolaylı olarak veya doğrudan etkilenebiliyor. İş yerinde meslektaşları, aynı şekilde sosyal hayatta kimle temas ettiyse kısaca o bu döngüden bir şekilde etkileniyor. Ve bağımlılık bir aile hastalığı aslında bu açıdan baktığımızda. Yaşına ve sosyal durumuna göre etkilenen kişisi de burada önce kişinin kendisi ancak mutlaka onun aile bireyleri oluyor. Çocuk ya da ergen ya da genç erişkinde anne baba kardeşler birinci düzeyde etkilenirken daha ileri yaşlarda ise eşler ve çocuklar çok olumsuz şekilde bu süreçten etkileniyorlar. Evet, bireyin ilişki şemasına burada belki temas etmek lazım. Yani bireyin kendisi merkezde ancak merkezdeki birey mutlaka çevredeki insanlarla temas halinde. Az ya da çok. Eğer biraz önce ifade ettiğim gibi çocuk ergen ya da gençse daha çok anne babasıyla, arkadaşlarıyla, varsa kardeşleriyle, diğer çocuklarla, akranlarla bir şekilde temas halinde. Okul çağında muhtemel ki okuldaki arkadaşları onun için önemli. Belki bağımlılık yapıcı unsur okuldan, okul çevresinden onun hayatına girmiş olabilir. Tabii ki bugün birebir temastan ziyade sosyal medya ortamları, özellikle dijital platformlardaki bir takım oyunlar, bir takım arkadaşlıklar, bir takım temaslar da bu yaş grubundaki çocukları maalesef bağımlılık yapıcı maddelerle tanıştırabiliyor. Ve bir süre sonra bu tanışıklık merak duygusuyla bir yakınlaşmayı, yakınlaşma yine daha çok yakınlaşmayı ve belki ilk kullanım ve sonrası kullanımları beraberinde getirebiliyor. Evet, kişinin iş yeri arkadaşlıkları bir süre sonra artık erişkin grupta, özellikle aile, arkadaş, akraban çevresi, meslektaş çevresi aynı şekilde bu bağımlılığın bileşenlerini oluşturabiliyor. Aziz dinleyenler, aile tutumu özellikle çocukluk döneminde son derece önemli. Aile ile çocuğun ilişkisi güvenli bağlardan oluşmak zorunda. Çünkü bugün özellikle ergen psikolojisi çalışanlar, çocuk psikolojisi çalışanların bize hatırlattığı bir şey var. Güvenli bağlanma erken çocukluk döneminde, ön ergenlikte, ergenlikte ve gençlik döneminde son derece önemli. Anneden, babadan, yakın çevreden bu bağlılığı, bu güvenli bağlılığı, güvenli bağları tesis edemeyen birey başka bir takım bileşenlerle bunu gidermeye çalışabiliyor. Ve kurallar her zaman hayatta yer alması gereken unsurlar. Ancak tüm aile bireyleri kuralları oluşturmalı ve uygulamalı. Ebeveynlerin farkına varmadan ve çoğu zaman öğrenilmiş sağlıklı bir ilişkiyi zorlayıcı ebeveynlik modelleri çocuklar ve aileleri için risk oluşturuyor. Ebeveyn ve çocuk arasında beklenen yaklaşım yetkili ebeveynlik demokratik tutum ilişkisi olmalı. Burası son derece önemli. Çünkü yetkili ebeveynlik ve demokratik tutum ilişkisinde sorun varsa, gittikçe bireyler arası sorun, aile üyeleri arası sorun yaşanmaya başlıyor. Ve bu sorun gittikçe daha da katlanıyor. Ve kişiyi bağımlılık yapıcı olan bir takım davranışlara, bir takım maddelere, bir takım nesnelere, bir takım durumlara, bir takım ilişkilere, olay ve olgulara yönlendirebiliyor. Demek ki anne babanın, ailenin tutumu burada son derece önemli ve bu tutumu ne kadar sağlıklı bir zeminde anne babalar çocuklarıyla sürdürebilirlerse o ölçüde çocukların bağımlılık yapıcı maddelerden uzaklaşması, aileye yakınlaşması, kendi dünyasında varsa bir takım sorunlar onları ailesiyle paylaşması mümkün hale gelebiliyor. Aksi söz konusu olduğunda bireyler, özellikle bu yaş grubundaki çocuklar ve ergenler, aile yerine başka nesneleri, başka kişileri koyabiliyor. Bu da büyük bir risk sorun alanı oluşturuyor. Evet aziz dinleyenlerim, bu programda da özellikle madde kullanımında ailenin rolünü konuşmaya çalıştık. Bir sonraki programda özellikle ebeveynlik tutumlarından bahsederek bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, bağımlılıklardan uzak durun, bağımlılık yapıcı olan faktörlerden uzak, bağlılıklarınıza, özellikle anne babanıza, eğer çocuksanız, gençseniz, yakın durun, onların rehberliğinden istifade edin. Eğer yetişkin gruptaysanız, yine çevrenizdeki insanların desteğini her zaman talep edin, onlarla doğru temas noktaları, sağlıklı ilişkiler kurun ve hayata pozitif bir pencereden bakarak bağlı kalın ama bağımlılıktan uzak durun. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, huzurla, hayırlı bir gelecek diliyorum. Hoşça kalın aziz dinleyenler.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kul sürekli Allah'ın fazlını ve yardımını istemelidir. Kapılar ancak Allah'ın fazlı ve yardımıyla açılır. Allah kulunu fazlı ve yardımıyla yükseltir, bilgi kapısını açar. İnsan ne kadar çok bilgili olursa mutluluğu da gittikçe artar. Kendisi küçük olsa bile yeri büyük olur.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Vefa Taşdelen'in kaleminden Basitin Poetikası. Alt başlık Çocuk Edebiyatı ve Teorisi. Çocuk edebiyatı kavram olarak son 100 yılın ürünüymüş gibi görünse de aslında içerik olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Kutsal kitaplardaki kimi kıssalar ve mitolojik anlatılar bu türün kökeni açısından incelenebilir mesela. Aynı şekilde sözlü geleneğin ürünü olan ninniler, masallar, halk hikayeleri, bilmeceler, tekerlemeler, türküler bu türün en eski ve en yaygın örnekleridir. Çocuk hangi kültürün içine doğarsa doğsun henüz beşikteyken bu türle tanışır. Dili öğrenmesi de böyle bir ortamda gerçekleşir. Çocuğun dili öğrenmesiyle sözlü ve yazılı çocuk edebiyatı ürünleriyle karşılaşması neredeyse eş zamanlı olur. Ayrıca insanın en çok da gelecek nesillere yönelik ve onların eğitimi için yazma ihtiyacı hissettiği dikkate alınırsa, çocuklar için yazma geleneğinin neredeyse yazının tarihi kadar eski olduğu düşünülebilir. Hatta mağara duvarlarına çizilebilir. Hatta mağara duvarlarına çizik nesillere aktarma isteğinin hakim olduğu söylenebilir. Bizim geleneğimizde olduğu gibi yabancı kültür ve geleneklerde de çocuklara yönelik yazılmış şiir ve düz yazı metinleriyle karşılaşırız. Platon'un 2400 yıl önce masalların çocuk eğitimi üzerindeki işlevleri ve etkileri üzerine konuşması, çocuk edebiyatının felsefi ve pedagojik kökleri konusunda bizlere fikir verebilir. Peki bir metnin çocuk edebiyatı ürünü olabilmesi için çocuklara yönelik yazılmış olması yeterli mi? Bu konuda şunu söyleyebiliriz. Çocuğun dünyasını, çocukluğu, estetik ve pedagojik bir duyarlılıkla anlatan edebiyat çocuk edebiyatıdır. Bu edebiyat türü çocukluğun dünyasına sanatsal ve eğitimsel bakışın adıdır. Bu dünyada çocuklar, çocukluklar, çocukların heyecanları, sevgileri, sevinçleri, hayalleri ve umutları vardır. Dolayısıyla da büyüklerin yabancılaştığı bir dünyadır. Bu nedenle çocuk edebiyatının öncelikle çocuğu ve çocukluğu anlamak gibi de bir ödevi vardır. İçinde çocuk olan, çocukluk olan, çocuğa yönelik olan, çocuğa ya da çocuğu anlatan edebiyatla ilgili olarak kaleme alınmış teorik bir kitap var elimizde. Basitin Poetikası. Bu eseri kaleme alan Vefa Taşdelen ön söz olarak şunları dile getiriyor. Sadece bir yazar olarak değil, okuyucu olarak da çocuk edebiyatına karşı hep ilgim oldu. İlkin kendi çocukluğumda renkli televizyonların, çizgi filmlerin, akıllı telefonların, sosyal medya ve dijital oyunların henüz keşfedilmediği o mutlu dönemlerde masal ve hikaye kitapları vardı. Dünyayı çocuk kitaplarının penceresinden okurdum. Ve sonraki yıllarda İpliğimin incelip bir iyimserlik ve umut aşısına ihtiyaç duyduğum günlerde de bir kök hücre gibi taşıdım edebiyat eserlerindeki çocukluğu kendime. Ve nihayet çocuklarımın çocukluğunda onların duygusal, bilişsel, ahlaki ve estetik gelişimlerini desteklemek için izlediğim ve yürüdüğüm bir yol oldu benim için çocuk edebiyatı. Yazarın ayrıca oluşumunun uzun yıllara yayıldığını da ifade ettiği kitap içeriği hakkında şunları da kaydetmek gerekir. Eser aslında genel olarak iki kısımdan oluşuyor. İlk bölümde bu edebiyat türü hakkında felsefi yaklaşımlar yer alırken, ikinci kısımdaysa çocuk ve felsefe üzerine yazılar yer alıyor. Çocuk edebiyatını yalın, sade, samimi ve güzel çağrışımlarından ötürü basit kelimesiyle de ilişkilendirerek işe başlayan bu teori kitabının yazı başlıklarından bazıları şunlar. Çocuğu anlayan edebiyat, çocuğu anlamanın boyutları, çocuk edebiyatında yalınlık ilkesi, çocuk edebiyatında görsellik, çocuk edebiyatı ve yeni teknolojiler, sosyal medya ve çocuk edebiyatı, metafizik duyarlılık ve çocuk edebiyatı ve çocuk edebiyatında duygusal doku. Teorik ve felsefi olarak da çocukluk ve çocuk edebiyatını anlamamızı kolaylaştıracak olan çalışma, Masal Mektuplar ve Son Değiniler başlıklarından sonra kaynakça kısmıyla nihayete eriyor. Son olarak çocuk edebiyatının özüne ışık tutmayı amaçlayan bu çalışma,
sadeliği, zarafeti, içtenliği ve kendi gibi olmayı simgeleyen basit kelimesinin ruhundan yola çıkarak edebiyat dünyasında çocuğu ve çocukluğu görmemizi sağlıyor. Özetle basitlik kavramı üzerinden çocuk edebiyatına derinlikli bir okuma yapma imkanı veriyor diyebiliriz büyük bir içtenlikle. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Vefa Taşdelen'in kaleminden Basitin Poetikası, Çocuk Edebiyatı ve Teorisi isimli eseri konuk ettik. Metinlerin, eserlerin, edebiyat

Edebiyatın ve onları kuşatan tüm etkenlerin izini sürerek ve çocuk edebiyatının en temel dinamiğini yeniden düşünmemizi sağlamak amacıyla kaleme alınan, poetik ve teorik olduğu kadar kapsamlı ve derinlikli bir çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleriyle sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Vatandaşların özenle hizmet aldığı bir sağlık sistemi oluşturduk dedi. Erdoğan, ülkemizdeki birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir ticaret gemisine vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları Amerikan donanma gemilerini Hürmüz Boğazı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı. Devrim muhafızları Amerikan güçlerden bölgeye yaklaşan herhangi bir geminin İran kuvvetlerinin yanıtıyla karşılaşacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk ders diliyle resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaparken, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni eğitim programları kademeli olarak sınıflarda uygulanmaya alındı. Yeni dönem dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, evlatlarımızı donanımlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirme gayesi doğrultusunda yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursları da bugün başladı. 4-6 yaş grubundan gençlere, yetişkinlerden engelli bireylere kadar toplumun her kesimine yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanlarının sunulduğu yeni döneme ilişkin bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaş için güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Öğrencileri kurslara davet eden Paguş, yeni eğitim döneminin tüm hocalara, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni ederek muvaffakiyetler diledi. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden sokak çeteleriyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Emniyet Jandarma Teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 1048 eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu. Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlarda birçok suçtan 1447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını tamamen kurutmakta kararlı olduklarını vurguladı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince, Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Hayatımızın uzunca bir süre boyunca hep aynı tarz devam etmesi, yapıp ettiğimiz şeylerin otomatikleşmesi zaman zaman bize sıkıcı gelebilir. Başka hayatlara baktığımızda onları capcanlı, dopdolu, maceralı görür ve içten içe, keşke bizim de böyle maceralı, hareketli, dolu dolu, kıpır kıpır bir hayatımız olsa diye düşünürüz. Oysa bize monoton gelen hayat, farkında olmasak da bizim için büyük bir nimettir. Bu nimetin farkında olmak, kalbimizi yeni arayışların peşinde yorulmaktan kurtaracaktır. Nedir bu nimet? Başımıza hiç beklemediğimiz, hesaba katmadığımız sıkıntı ve musibetler geldiği zaman, sıradan bir günümüzdeki yaşantımızın, bize çoğu zaman sıkıcı gelen rutin işlerimizin aslında büyük bir nimet olabileceğini anlarız. Size normal ve sıradan gelen bir günü düşünün. Eğer çalışan bir kimseyseniz sabah kalkacak, tuvalet, abdest, namaz, kahvaltıdan sonra işinize gitmek üzere yola düşeceksiniz. Belki servisle, belki de toplu taşıma aracıyla işinize gideceksiniz. İşe gittikten sonra mesai bitimine kadar, arada yemek ve namaz molaları hariç çalışacaksınız. Sonra akşam olunca yine servis veya başka bir araçla eve döneceksiniz. Yemek, namaz, belki biraz da televizyonda haberleri izleme sonrasında uykunuz gelecek ve yatacaksınız. Bu tarz günler birbirini kovaladıkça size bu hayat sıkıcı gelebilir. Bu noktada sizi yanıltan husus, sizin için sıra dışı gibi görünen hayatlara sahip olduğunu düşündüğünüz insanların paylaşımları. O ülke senin, bu ülke benim dolaşanlar mı dersin? Sürekli ev eşyası değiştiren mi? Bahçesine şu çiçeği mi yoksa bu çiçeği mi ekenler? Zannedersiniz ki bu dünyada herkes evleniyor, çok güzel vakit geçiriyor da bir tek siz çalışıyorsunuz. Söz gelimi, benim bulunduğum yer dışında her yer yeşil modu vardır ya, öyle. Halbuki size hayatları çok maceralıymış gibi gelen o insanlar da emin olun 7-24 gezip tozmuyorlar. Onların hayatlarında da monotonluklar var. Kaldı ki rutin işlerin, monoton gibi görünen bir hayatın aslında nimet olacağını da düşünmek gerekir. Şimdi düşünelim. Bugün siz bu yazıyı okudunuz ya da bunları dinlediniz. Bu esnada başınıza gelebilecek yüzlerce farklı alternatiften birini yaşıyorsunuz. Şu anda kendiniz ya da bir yakınınız için bir hastanenin acil servisinde sıra bekliyor olabilirdiniz. Şu anda trafikte bir kaza geçirmiş olabilirdiniz. Şu anda bir deprem sarsıntısı sebebiyle evinizi boşaltarak can havliyle kendinizi sokakta çıplak ayaklı bir halde bulmuş olabilirdiniz. Şu anda yan, alt ya da üst komşunuzla hiç olmadık bir sebeple tartışıyor, kavga ediyor ve soluğu karakolda alıyor olabilirdiniz. Şu anda dışarıda olup eve gelmemiş olan çocuğunuz için sağa solu araştırıyor olabilirdiniz. Bu listeye bu şekilde hiç aklı hayali gelmedik yüzlerce, binlerce ihtimal yazılabilir. Hayatımızın hiç beklemediğimiz bir anında karşımıza çıkan ve hayatımızın normal akışını alt üst eden olaylar bizi bir süre rutinimizden alıkoyar. Birkaç gün hastanede, karakolda, evin dışında kaldıktan sonra evinizdeki sıradan bir gününüzü gözünüzde öyle bir büyütürsünüz ki, ailece sofra başında yemek yemeniz, yemekten sonra çay içmeniz, aile fertleriyle birlikte bir arada bulunmanız size bir cennet tablosu gibi gelir. Yeterince uzayan sözü daha fazla yormayıp sadede gelelim. Hayatımızda farkında olmadığımız nice nimetler var. Bu nimetlerin varlığı ancak elimizden çıktıktan sonra anlaşılıyor. Şükran duygusuna sahip, derin düşünceli insanlar bu nimetler ellerindeyken de onların farkına varıp Allah'a şükrederler. Bu duygudan yoksun olanlar içinse her daim şikayet edilecek, yakınılacak bir şeyler vardır. Duamız: Rabbimiz, sahip olduğumuz nimetlerin farkına varmayı ve bunlar için hakkıyla şükretmeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 3 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 1 Eylül 1442. Tarihte bugün. İlk güz başlangıcı. Rusya ile Edirne Antlaşması imzalandı. 1829. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in vefatı. 1966. Ahilik Haftası. 14-20 Eylül. İlköğretim Haftası. 14-20 Eylül.

0: Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da ticaret ahlakı. İnsanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen İslam, alışveriş ve ticaret ahlakına dair de bir takım ilkeler koymuştur. Bu ilkelere göre Müslüman, sadece dünya kârına değil, çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir. Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz, helal olmayan yollardan servet edinmez, haksız kazançtan, faizden, kara borsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan kaldırmaya çalışan, tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencilliği değil, diğerkânlığı ilke edinir. Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder. Helal kazanç uğruna ter dökerken attığı her adımda ibadet bilinci taşır. Malın kusurunu gizlemez, kâr elde etmek için her yolu mübah görmez. Geçici dünya malı için kalıcı ahiret saadetinden vazgeçmez. Alışveriş meşgalesiyle meşgul olup Allah'a karşı kulluk görevlerini aksatmaz. Bir ayet. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar, insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Mutaffifin Suresi 1-3. Ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu. Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Şehir hastaneleriyle sağlık alanında yapılan yatırımların önemine dikkat çekti. Vatandaşların özenle hizmet aldığı bir sağlık sistemi oluşturduk dedi. Erdoğan, ülkemizdeki birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesinin olduğunu hatırlatarak, Türkiye'de artık darbeler defteri kapanmıştır ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir ticaret gemisine vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İran devrim muhafızları Amerikan donanma gemilerini Hürmüz Boğazı'na yaklaşmamaları konusunda uyardı. Devrim muhafızları Amerikan güçlerden bölgeye yaklaşan herhangi bir geminin İran kuvvetlerinin yanıtıyla karşılaşacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk ders diliyle resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaparken, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni eğitim programları kademeli olarak sınıflarda uygulanmaya alındı. Yeni dönem dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, evlatlarımızı donanımlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirme gayesi doğrultusunda yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

0: takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kur'an kursları da bugün başladı. 4-6 yaş grubundan gençlere, yetişkinlerden engelli bireylere kadar toplumun her kesimine yönelik yüz yüze ve çevrim içi eğitim imkanlarının sunulduğu yeni döneme ilişkin bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safer Paguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaş için güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu vurguladı. Öğrencileri kurslara davet eden Paguş, yeni eğitim döneminin tüm hocalara, öğrencilere ve ailelere hayırlı olmasını temenni ederek muvaffakiyetler diledi. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden sokak çeteleriyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Emniyet Jandarma Teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 1048 eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu. Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlarda birçok suçtan 1447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını tamamen kurutmakta kararlı olduklarını vurguladı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum efendim. Cenab-ı Allah günümüzü, ömrümüzü bereketli eylesin. Öyle güzel ömür yaşamış ve ömrü öyle güzel şekilde bereketlenmiş çok kıymetli insanlar yaşamış ki efendim bu coğrafyada. Özellikle bütün medeniyetimizdeki mimariyi bir an aklımıza getirdiğimizde karşımıza çıkan isimlerden birisi olan Mimar Sinan şüphesiz bugün de sizlerle birlikte Mimar Sinan'ın dünyaya gözlerini açtığı diyara doğru, Kayseri'ye doğru inşallah yola çıkacağız. Orada bizi bekleyen Bünyan Ulu Camii Şerifi var efendim. O Camii Şerifi sizlerle birlikte tanımaya gayret edeceğiz. Kıymetli dostlar, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bulunuyor efendim Bünyan Ulu Camii. Anadolu Selçuklu dönemine ait yapının kitabesinde kırıklar olması sebebiyle inşa tarihi ve banisiyle ilgili kesin bilgiye ulaşılamıyor maalesef. Mimar Kalüyan'a yaptırıldığı anlaşılıyor. Bundan hareketle Hicri 654 yılında tarihlendirilmekte efendim bu yapı. Bazı araştırmacılar ise yapıyı Hicri 734 tarihinde Zahirüddin Mahmud bin Tacı Kızıl'ın Mimar Karabuli oğlu Kalüyan'a yaptırdığını ileri sürüyorlar. Kıymetli dostlar, bu muhteşem yapı özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmış. Lakin zaman içerisinde bazı onarımlar geçirmiş. Bu onarımlardan birini gerçekleştiren Salih Bey'e ithafen Salih Bey Camii diye de adlandırılıyor. Yapının minaresi 1906 ve 1956 yıllarında onarılmış, toprak dam olan üst örtüsü 1964 ila 1967 yıllarındaki onarım ve tadilat sonrasında çinko ile kaplanmış. Kıymetli dostlar, bu güzel yapının mimari özellikleriyle alakalı bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Kesme taşla inşa edilen bu muhteşem yapı, dikdörtgen planlı ahşap tavanlı olup düz çatı ile örtülü. Kuzeydoğu köşesinde payanda, kuzeybatı köşesinde minare yer alıyor. Kare planlı payanda üstte köşeleri pahlanarak 12 gene dönüşmekte ve piramidal bir külahla sonlanmakta. Yapının aydınlatılması güney ve doğu cephelerinde ikişer, batı ve kuzey cephelerinde birer adet farklı ebat ve şekillerde pencerelerle sağlanmış. Cepheler oldukça sade. Asıl süsleme kuzey cephesinin ortasında cepheden yüksek ve dışa taşkın taç kapı üzerinde toplanmış. Yapının basık kemerli girişinin iki yanında mukarnaslı kavsaraya sahip birer niş var. Üstteki mermer inşa kitabesi bir bölümü ön cepheye gelecek şekilde kapı girintisini dolaşmakta. Kapının üzeri mukarnaslı kavsara ile sonlanmakta. Taç kapının etrafını 5 sıra bordür çevrelemiş efendim. Bu bordürlerde geometrik geçmeler ve bitkisel bezemeler kullanılmış. Bunların yanı sıra kıvrık dallar arasında görülen stilize aslan ve grifon başlarından meydana gelen figürlü süslemeler dikkatimizi çekmeyi başarıyor efendim. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif mihraba dik, 3 nefli olup orta nef daha geniş ele alınarak mihrap aksı vurgulanmış. Yapının ahşap kirişlemeli üst örtüsü birbirine sivri kemerlerle bağlanan, ortada serbest 4 kuzey ve güney duvarlarında yarım ikişer paye ile taşınıyor efendim. Ayakta duruyor. Kuzey duvarı içinden üst örtüye çıkışı sağlayan merdiven bulunuyor bir tane de. Duvarları sıvanmış yapıda tek süsleme mihrapta görülüyor. Kesme taş mihrap 5 kenarlı nişli ve mukarnaslı. Nişin iki yanı sütunçelerle yumuşatılmış. Sivri kemerin köşe dolgularında birer kabartma rozet yer almakta. Günümüzde yenilenmiş olan mihrapta geometrik geçmelerden meydana gelen süslemelerin bulunduğu biliniyor. Cami-i Şerif'in minberi de mihrap gibi kesme taştan yapılmış. Yan ayakları bezemesiz bırakılan minberin dilimli kemerli kürsü kısmı üstte prizmatik bir külahla sonlanıyor. Cami-i Şerif'in kuzey batısındaki minare 20. yüzyılda yenilenmiş. Cephe yüksekliğinde ele alınmış kare planlı kaidenin köşeleri pahlanarak silindirik formlu gövdeye geçilmekte. Sevgili dostlar, minare üstte üzeri dilimli çift kulplu kase formuna dönüşmekte ve ufak konik bir külahla sona ermekte. Yapım tarihi hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte Bünyan Ulu Camii Şerifi taç kapısında görülen figürlü süslemeleriyle Anadolu'da önem arz eden bir başyapıt durumunu muhafaza etmekte. Kıymetli dostlar, Kayseri'den Bünyan Ulu Camii'nden sizlere seslenmeye gayret ettik. Cenab-ı Allah bu muhteşem mekanlarda ihtişamlı birer mümin olarak ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Hicretin 9. yılında Tebuk seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Üveyris arkadaşları ile Medine'ye gelir. Sonrasında olanları şöyle anlatır. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti. Sorular sordu. Biz de kendisini anlattık. Bunun üzerine Allah Resulü, haydi ailelerinizin yanına dönün. Onların yanında kalın. Öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde. Durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk dersleriyle resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaparken, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni öğretim programları kademeli olarak sınıflarda uygulanmaya alındı. Yeni dönemin açılışı dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, evlatlarımızı donanımlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirme gayesi doğrultusunda yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim'le İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla hazırlanan yeni güvenlik modeli 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersleriyle birlikte 81 ilde devreye girdi. 30 bin güvenlik görevlisinin sahaya indiği yeni dönemde kartlı turnikeli geçişler, metal dedektörleri, drone destekli polis denetimleri, veliler için randevulu giriş sistemi ve 55 bin okulun kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyonu gibi sıkı tedbirler uygulanmaya başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kursları da bugün başladı. Yeni dönemin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaşın manevi dünyasını zenginleştiren güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu belirtti. 4-6 yaş grubundan hafızlık eğitimine, engelli vatandaşlara yönelik programlardan ihtiyaç odaklı derslere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu vurgulayan Arpaguş, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir müjdesini hatırlatarak tüm öğrencileri kurslara davet etti ve yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden sokak çeteleriyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Emniyet Jandarma Teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 148 eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu. Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlarda birçok suçtan 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını tamamen kurutmakta kararlı olduklarını vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 7. toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş ve üye ülkelerin Diyanet İşleri, Dini İdare Başkanlarının katıldığı zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride terörizm, aşırıcılık, İslam karşıtlığı ve mezhepsel ayrımcılıkla ortak mücadele kararlılığı vurgulandı. Aile kurumunun korunması, gençlerin milli manevi değerlerle güçlendirilmesi ve ortak dini literatürün Türk dillerine çevrilmesi konularında mutabakata varılan bildiride bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ eliyle yürütülen projede ilk etapta yer alan 1071 konut, aylık 10 bin liradan başlayan ve bölge rayicinin altındaki bedellerle vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak. E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar ücretsiz şekilde alınacak başvurularda İstanbul'da en az bir yıldır ikamet etme, evli olma, hane geliri 100 bin lirayı aşmama ve üzerinde konut tapusu bulunmama şartları aranacak. Ekim ayında teslim edilecek konutların kira bedelleri ise ilk 12 ay boyunca sabit tutulacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii,

0: Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere Başkanlık Müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata Hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah, sizler sormalı.
1: Çok şükür biz de iyiyiz. Şöyle bir soru var, bir yazardan okudum. Bizler duanın büyüğü, Musa'nın sihirbaz olmadığını fark edenler zümresiyiz diyor. Peki büyü ve sihirle uğraşanlar imanlarını mı riske atıyorlar? Bu sadece güzel ve anlamlı bir söz mü, yoksa sizin de bazen söylediğiniz gibi akıl teri olan bir söz mü? Ve derin anlamında Hazreti Musa'ya sihri üstün tutmak ya da onu reddetmek Allah'ı mı reddetmek olur?
2: Ya Allah esirgesin.
1: Buyursunlar hocam, merakla bekleriz.
2: Selman Bey, hakikaten güzel bir ifade. Bizler duanın büyü, Musa'nın sihirbaz olmadığını fark edenler zümresiyiz. Güzel.
1: Evet.
2: Değil mi? Bu ifadede hem bir hakikatin ilanı hem de bir neslin farkındalığının anlam derinliği de var. Bizler diyor ya, onlar bir nesli ifade ediyor. Dileğimiz o ki herkes bunu fark etsin. Ve o zümreden olsun inşallah.
1: İnşallah.
2: Kur'an ve sünnette büyü ve sihir hakkında çok son derece açık ifadeler olmasına rağmen Selman Bey, maalesef günümüzde bu konuya yeterince itibar edilmediğini ben düşünüyorum. Bilinçli bir Müslüman için dua bir ibadettir. İbadetlerin özüdür. Asla ve asla büyü değildir ve olamaz. Hazreti Musa ise peygamberlerin ulularındandır ve asla sihirbaz değildir ve olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa kıssasının geçtiği ayetlerde, özellikle Hazreti Musa ile Firavun arasında geçen diyaloglarda bu konuda çok açık, net ifadeler var. Önemli olan İslam'ın bu iki temel kaynağıyla çizdiği sınırlara riayet etmektir. Kur'an-ı Kerim neyin hakikat, neyin sihir olduğunu herkesin rahatlıkla anlayabileceği örneklerle aslında ortaya koyuyor. Kaldı ki Kur'an'ın koyduğu o örneklerde Hazreti Musa'nın sihirbaz olmadığını ilk önce keşfedenler de o dönemin en meşhur sihirbazları. Bu da çok manidar. Mesela Firavun'un davet ettiği ülkenin en mahir sihirbazları marifetlerini ortaya koyuyor. Yüce Allah'ın izniyle Hazreti Musa'nın asası onların bütün sihirbazlarını boşa çıkarıyor, değil mi? Kur'an bize böyle naklediyor olayı. Bunun üzerine sihirbazlar Hazreti Musa'nın sihirbaz olmadığını ilk itiraf edenler. Ve hemen Firavun buna öfkeyle karşılık veriyor. Çünkü sihirbaz neyin sihir, neyin büyü, neyin olmadığı, neyin hakikat olduğunu en iyi onlar biliyorlar. Ve hemen Hazreti Musa'ya hakkını veriyorlar. Bu bizim yaptığımız gibi bir şey değil. Hazır bu konu açılmışken biraz sihir ve büyü üzerine bilgi paylaşalım istiyorum. Aslında Türkçe'de bu iki kelime, sihir ve büyü, birbirinin yerine bazen eş anlamlıymış gibi kullanılıyor. Ta kadim toplumlarda da yaygın olmakla beraber tarihin her döneminde insanların ilgisini çeken ve maalesef varlığını devam ettiren sihir, birine iyilik ya da kötülük etmek veya onu zararlardan sözde korumak, maddi manevi bir menfaat sağlamak ve benzeri amaçlarla yapıldığı iddia edile geliyor, değil mi? Günümüzde de maalesef böyle iddialar var. İslam dini sihirle uğraşmayı büyük günahlar arasında sayıyor. Büyük günahlar. Sıradan bir günah değil. Kur'an-ı Kerim de sihirle uğraşmanın ahirette nasibi bulunmadığı, yani bunu yapanların ahirette bir nasibinin olmadığını, sihirbazların şerrinden Allah'a sığınılması gerektiğini her vesileyle hatırlatıyorum. Mesela özellikle Felak suresi, değil mi? Bakara suresinde sihirle uğraşanlarla ilgili ayet-i kerimeler var. 102. ayette diye hatırlıyorum. Şeytan, cinler, ruhlar, yıldızlar gibi varlık veya nesnelere Yüce Allah'ın kudreti üstünde bir güç izafe eden, nispet eden, onlarda olağanüstü bilgi ve güç olduğu varsayımını ortaya koyan bütün sihir türleri İslam'ın tevhid ve tevekkül inancına aykırı olup kişiyi şirke kadar götürebilir. Allah korusun. Arkadaşımız soruyor ya.
3: Kendinde bir büyüklenme mi meydana
2: gelir? Allah'a silgesin. Yok. Şirk, Allah'a ortak koşmak. Siz şimdi Yüce Allah'tan yardım dilemek varken hem İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyeceksiniz en az günde 40 kere. Allah'ım ancak sana kulluk ederim. Ancak senden yardım dilerim. Sihir büyü yoluyla da Yüce Allah'ın varlığı dışında bir takım şeylerden medet umacaksınız. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde o günkü uygulamalardan biri olan düğüm yapıp sonra ona üflemek suretiyle sihir yapanların şirk koşmuş olduklarını ve nazar gibi etkilerden korunmak amacıyla bazı nesnelere sığınanların Yüce Allah'ın yardımından mahrum kaldıklarını ifade buyururlar. Fevkalade önemli. Müslümanın kendisini her an koruyan, gözeten, onun duasına icabet eden Yüce Allah'ı, Allah korusun, bırakıp Allah'ın verdiğinden başka bir gücü olmayan aciz varlıklara sığınması İslam'ın temel ilkelerine aykırı bir durumdur. Buna fırsat vermemek gerekir. Özetle söylemek gerekirse bilinçli bir Müslüman, sihir veya büyü kapsamında değerlendirilebileceğimiz her türlü davranıştan özenle kaçınmalı ve bu tür işlerle meşgul olanlara asla itibar etmemeli, bunu gündemine almamalı, sihirbazların, cinci ve üfürükçülerin vesveselerine itibar etmemeli. Bu konuda varsa eğer sıkıntısı olanlar, ki Allah korusun olabilir, çare olacak tıbbi desteğe ehline, uzmanına müracaat edebilirler. Bunun yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği bu durumdan korunmak için Ayet-el Kürsi okuyabilirler, Felak, Nas surelerini okuyabilirler ve Yüce Allah'a dua ederek ona sığınıp ondan yardım dileyebilirler. Cenab-ı Hak bu işlerle uğraşanların şerrinden muhafaza eylesin ve bizi Allah'ın gayrısından medet umacak bir zavallılığa düşürmesin.
3: Amin. Biz ama diye başlayınca cümleye bir önce söylenilen, anlatılan boşa düşmüş ya da ona aykırı geliyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Benim amalarım açmak için.
2: Eyvallah.
3: Ama değil peki diyerek başlayayım. Sihir sihirbaz, büyü büyücüleri biz bugünün terminolojisinde zihnen farklı farklı yerlere koyuyoruz. Büyücüler malum bu işte uğraşanlar, cinci hocalar gibi. Bunu tabii ne amaçla kullanılması çok önemli. Ama sihirbazları şov dünyasında, sahne hayatı üzerinden,
2: vizyon.
3: Bu tarafından bakınca bunu masumlaştıramaz mıyız? Eğlence sektöründe bu hokkabazlar,
2: sihirbazlar. Onunla ilgili de ulemanın görüşleri var. Yani Yüce Allah'a tamamen inanıp teslim olup da sadece hoşça vakit geçirmek anlamında bir takım el marifetleri, göz boyama marifetleri vesaire, onu ayrıntılarını bilmemekle birlikte bunun imana zarar vermeyeceğine dair görüşü olan ulema var. Yani sadece ve sadece biraz vakit geçirmek anlamında. Ama onun da başladığı ve durduğu sınırları doğru belirlemek lazım. Çünkü insanoğlu bugün sosyal medyada iyiymiş gibi görünürken insanları vaktini heba etmeye,
3: tabii,
2: ve insanı bazı vehimlere götürmeye, çünkü siz belki sınırlarınızı koruyabilirsiniz ama reşit olmamış çocuklar
3: koyamaz.
2: Daha hayrı şerden yeterince ayırt etme imkanı olmayan insanlar üzerinde olumsuz etkiler olabilir. Yani orada da ölçüyü korumakta fayda var.
3: Eyvallah hocam. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Eylül 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 3 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 1 Eylül 1442. Tarihte bugün ilk güz başlangıcı. Rusya ile Edirne Antlaşması imzalandı. 1829. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in vefatı. 1966. Ahilik Haftası. 14-20 Eylül. İlköğretim Haftası. 14-20 Eylül.

Arka sayfa. Günün konusu. İslam'da ticaret ahlakı. İnsanlığa huzurlu, dengeli ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen İslam, alışveriş ve ticaret ahlakına dair de bir takım ilkeler koymuştur. Bu ilkelere göre Müslüman, sadece dünya kârına değil, çok daha önemli olan ahiret yatırımına ağırlık verir ve kazancına haram bulaştırmamaya özen gösterir. Yüce Allah'ın haram kıldığı şeyleri alıp satmaz, helal olmayan yollardan servet edinmez, haksız kazançtan, faizden, kara borsacılıktan, kamu malına el uzatmaktan ve vergi kaçırmaktan uzak durur. Ötekini yok eden, rakibini ortadan

0: kaldırmaya çalışan tekelci ve fırsatçı bir anlayışı asla kabul etmez. Bencilliği değil, diğerkânlığı ilke edinir. Kardeşim de kazansın anlayışıyla hareket eder. Helal kazanç uğruna ter dökerken attığı her adımda ibadet bilinci taşır. Malın kusurunu gizlemez, kâr elde etmek için her yolu mübah görmez. Geçici dünya malı için kalıcı ahiret saadetinden vazgeçmez. Alışveriş meşgalesiyle meşgul olup Allah'a karşı kulluk görevlerini aksatmaz. Bir ayet. Eksik ölçüp tartanların vay haline. Onlar insanlardan ölçerek bir şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için ölçüp tarttıklarındaysa haksızlık ederler. Mutaffifin suresi 1 ila 3. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı.

Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim öğretim yılı bugün çalan ilk dersleriyle resmen başladı. Ülke genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen ders başı yaparken, Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kapsamındaki yeni öğretim programları kademeli olarak sınıflarda uygulanmaya alındı. Yeni dönemin açılışı dolayısıyla mesaj yayımlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına seslenerek, evlatlarımızı donanımlı ve erdemli bireyler olarak yetiştirme gayesi doğrultusunda yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Takvime göre ilk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Milli Eğitim'le İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla hazırlanan yeni güvenlik modeli 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dersleriyle birlikte 81 ilde devreye girdi. 30 bin güvenlik görevlisinin sahaya indiği yeni dönemde kartlı, turnikeli geçişler, metal dedektörleri, drone destekli polis denetimleri, veliler için randevulu giriş sistemi ve 55 bin okulun kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyonu gibi sıkı tedbirler uygulanmaya başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Kur'an kursları da bugün başladı. Yeni dönemin başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Kur'an kurslarının her yaştan vatandaşın manevi dünyasını zenginleştiren güvenli ve kapsayıcı birer eğitim yuvası olduğunu belirtti. 4-6 yaş grubundan hafızlık eğitimine, engelli vatandaşlara yönelik programlardan ihtiyaç odaklı derslere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunulduğunu vurgulayan Arpaguş, "En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir" müjdesini hatırlatarak tüm öğrencileri kurslara davet etti ve yeni eğitim yılının hayırlı olmasını temenni etti. Yeni eğitim öğretim yılının başladığı ilk günde çocukların ve gençlerin güvenliğini tehdit eden sokak çeteleriyle yeni nesil suç örgütlerine yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 78 Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Emniyet Jandarma Teşkilatlarının katılımıyla ülke genelinde 148 eş zamanlı baskın düzenlendiğini duyurdu. Sokaklar Güvende adı verilen operasyonlarda birçok suçtan 2447 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bakan Gürlek, suç örgütlerinin insan kaynağını, finansmanını ve lojistik imkanlarını tamamen kurutmakta kararlı olduklarını vurguladı. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Diyanet İşleri ve Dini İdare Başkanları 7. toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş ve üye ülkelerin Diyanet İşleri, Dini İdare Başkanlarının katıldığı zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride terörizm, aşırıcılık, İslam karşıtlığı ve mezhepsel ayrımcılıkla ortak mücadele kararlılığı vurgulandı. Aile kurumunun korunması, gençlerin milli manevi değerlerle güçlendirilmesi ve ortak dini literatürün Türk dillerine çevrilmesi konularında mutabakata varılan bildiride bir sonraki zirvenin Türkiye'de yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan kiralık sosyal konut projesinde başvurular bugün resmen başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ eliyle yürütülen projede ilk etapta yer alan 1071 konut, aylık 10 bin liradan başlayan ve bölge rayicinin altındaki bedel

0: lerle vatandaşlara 3 yıl süreyle kiralanacak. E-Devlet üzerinden 25 Eylül'e kadar ücretsiz şekilde alınacak başvurularda İstanbul'da en az 1 yıldır ikamet etme, evli olma, hane geliri 100 bin lirayı aşmama ve üzerinde konut tapusu bulunmama şartları aranacak. Ekim ayında teslim edilecek konutların kira bedelleri ise ilk 12 ay boyunca sabit tutulacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in kıyılarıyla, Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı'yla Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 27, İstanbul 25, İzmir ve Antalya 31, Eskişehir 24, Trabzon ve Diyarbakır 26, Erzurum 28, Gaziantep 34 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke ve Medine 45, Kudüs 33, Lefkoşa 37, Girne 32, Saraybosna 19, Gümülcine 26 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızası.

kazasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan yiyecek bulamaz, bütün nimetler olursa tamam. Ömür tükenir, oluncaya kadar bütün nimetler tamam.

henüz toy bir delikanlı olan Abdullah bin Ömer, Hazreti Peygamber'in rüyalarını yorumlattıran insanlara imrenerek, adet olduğu üzere Peygamber'in mescidinde kaldığı bir gece kendi kendine şöyle demişti: "Eğer sen iyi bir adam olsan, bu kişilerin gördüğü gibi sen de rüya görürsün." Ardından da, "Allah'ım, eğer ben iyi bir adamsam, bana öyle bir rüya göster de onu Resulullah benim için tabir etsin," diye dua ederek uykuya daldı. Uykusunda ellerinde demir sopa bulunan iki melek yanına gelmiş, onu cehenneme götürmüşlerdi. Bu sırada korku içerisinde "Allah'ım, cehennemden sana sığınırım," diye dua etmeye başlayan Abdullah'ın karşısına çıkan bir başka melek ona, "Korkutulmayacaksın. Sen ne iyi insansın. Keşke biraz daha namaz kılsan," demişti. Sonra iki melek onu etrafı kuyu gibi duvarlarla örülmüş cehennemin kenarına kadar götürmüş. Abdullah orada aralarında Kureyş'ten bazı insanların da bulunduğu kimselerin baş aşağı zincirlerle asılmış olduklarını görmüştü. Sonra melekler onu oradan alıp sağ tarafa doğru götürmüşlerdi. Abdullah bin Ömer bu rüyasını ablası Hafsa aracılığıyla Resulullah'a iletti. Hazreti Peygamber de meleklerin rüyasında onun için söylemiş olduğu "Abdullah ne iyi insan, keşke biraz daha fazla namaz kılsa" sözünü tekrarladı. Öylece Hazreti Peygamber'e rüyasını tabir ettirme arzusuna kavuşan ve onun hayra teşvik eden yorumunu dikkate alan Abdullah o günden itibaren gece namazlarına devam etti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

nefesler. Kün feyekün oluşlar, bitişler. Dönükte duran şu günler, geceler seni senden istemektir. Bütün isteyişler, bütün bekleyişler, bütün isteyişler.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Seni korkutacak geçtiğin yollar, arkandan gelecek yapayak sesin, sarıp vücudunu belirsiz kollar, enseni yakacak ateş nefesin. Göğsünden havaya kattığım zehir, solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen şehir şehir, bana kalacaksın yine son. Kimsesiz odanda kış geceleri, için ürperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri, de ki, rüzgar değil, odur haykıran.

aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.

efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canım, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Allah'ın takdiri kulun rızası olur. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse kul ona razı olur. Bir sevap umarak değil, kulun gönlü Allah'ın takdirini hoş görür. Kendisi için azıcık bir şey dilemez. Tatlı yaşayışın tadının peşine düşmez. Her kimin ezeli emre uyma huyu varsa, ölüm ve hayat onun için birdir. Artık o hazine ve define için değil, Allah için yaşar. Cennet için değil, mal için değil, mülk için değil. O kamil insanın imanı Allah rızası içindir. İnsan-ı kamilin huyu ezelden böyle gelmiştir. Bu huy az yemekle, az konuşmakla, çalışmakla kazanılmaz. O Allah'ın rızasını görünce güler. Kaza ve kaderin hükmü ona şekerle yapılmış helva gibi gelir. Kul tedbiri alır, sebebe yapışır, takdiri bilmez. Allah'ın takdiri kulun tedbiriyle değişmez.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kul sürekli Allah'ın fazlını ve yardımını istemelidir. Kapılar ancak Allah'ın fazlı ve yardımıyla açılır. Allah kulunu fazlı ve yardımıyla yükseltir, bilgi kapısını açar. İnsan ne kadar çok bilgili olursa mutluluğu da gittikçe artar. Kendisi küçük olsa bile yeri büyük olur.

Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmetü zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Günün duası. İbni Ömer radıyallahu an, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her türlü bela ve musibete karşı sabah akşam şöyle dua etmeyi asla terk etmezdi demişti. Allah'ım, senden dünya ve ahirette sağlık ve esenlik istiyorum. Allah'ım, senden dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda af ve afiyet istiyorum. Allah'ım, eksiklerimi, kusurlarımı ve ayıplarımı ört. Korku ve endişelerimi güvene ve huzura çevir. Allah'ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü bela ve musibete karşı muhafaza eyle. Yerin derinliklerinden kahrına uğramaktan senin azametine sığınırım.

Tebuk Savaşı öncesi Efendimiz ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabiler ise binekler üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. Ey Muaz, buyur ey Allah'ın peygamberi dedi Muaz. Yaklaş buyurdu. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum dedi Resulullah. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette. Kah yayılıyor, kah yürüyorlar dedi. Efendimiz, evet ben de uyuklamışım buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bu konuyu sormak istiyorum. Buyur, dilediğini sor buyurdu Efendimiz. Muaz, ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel söyle, başka bir şey sormayacağım dedi. Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu Allah'ın hayrını murat ettiği kişiye kolaydır dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Sonra buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın. Bunun üzerine Muaz, ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla deyince Hazreti Peygamber bu sözünü 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim. Elbette ey Allah'ın peygamberi, anam babam sana feda olsun buyur dedi Muaz. Allah Resulü bundan sonra ise, bu işin başı senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak,

Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Taştın yine deli gönül, sular gibi çallar mısın? Aktın yine kanlı yaşım, yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağ olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı, Yunus düşte gördü seni.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Akıl başka bir akılla birleşirse kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulur. Fakat nefs başka bir nefsle dost olursa cüz'i akıl işsiz güçsüz kalır, bir iş göremez olur. Kendine bir hak dostu ara. Böyle yaparsan Allah senin dostun, yardımcın olur. Yalnız kaldığın ve danışacak bir akıl sahibi bulamadığın için ümitsizliğe düşersen, hakikat güneşine mensup bir dostun gölgesi altına girersin. Bir köşeye çekilip dünyaya gözünü kapamış, bu yüzden hakikati görmüş olan erler de bu hali yine bir dosttan öğrenmişlerdir. Yalnız kalmak yabancılara karşı olur, dosta karşı değil. Kürk kış içindir, bahar için değil.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Eskişehir'den çok selamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Hasret Gülleri eserini Biricik Canım Kıymetli Eşim için rica ediyorum. Teşekkür ederim.

İyi yayınlar. Ben Ayhan. Bu güzel yayını İstanbul'dan dinliyorum. Mustafa Cihat'tan Seni Anlatamam eserini rica ediyorum. Bu eseri tüm dinleyenlere ve sevdiklerime armağan etmek istiyorum.

Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra. Ankara'dan yayına katılıyorum. Eşref Ziya'dan Gür Seda ezgisini canım yeğenim Mahir için istiyorum. Herkese iyi dinlemeler.

Selam Aleyküm Nihat Radyo. Ramazan herkese selamlar. Fatih Koca'dan Ben Senin Gülşen'imde eserini eşim ve oğlum için çalmanızı rica ediyorum. Selam ve dua ile iyi dinlemeler. Ben...

Merhabalar Diyanet Radyo. Ben o gece senden gelen efendim ilahisini istiyorum. Tüm radyo dinleyenlerine gelsin sevgiler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, burçlar nedir? İnsan üzerinde etkisi var mıdır? Burçların etkisine inanmayı nasıl değerlendirmek lazım?
2: Burç, güzel olmak veya yükselerek görünür olmak anlamına gelen Arapça bereç kelimesinden gelmektedir. Bu anlamı dolayısıyla gökteki yıldızlara burç denildiği gibi dağların zirvelerine, kalelerin kulelerine ve yüksek gökdelenlere de burç denilmektedir. Astrolojide burç, güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen yörüngenin sembollerle gösterilen 12 takım yıldızından her birine verilen isimdir. Çünkü eski uzay bilgisi, dünyanın sabit, güneşin ve yıldızların onun etrafında döndüğü şeklindeydi.
1: Bu anlayış nereden geliyor?
2: Eskiden uzay bilginleri sayılan müneccimler, bazı yıldızlar tespit etmişler, bunlara çeşitli isimler vermişler. Bu yıldızların dünya etrafında dairesel bir felekte bulunduğunu ve onunla birlikte hareket ettiğini varsaymışlar. Bu anlayış doğrultusunda gökler alemi küreden meydana gelen, daima dönen, ruha sahip, canlı ve akıllı varlıklar alanı olarak düşünülmüş. Bu düşünce ay altı ve ay üstü şeklinde ikili alem anlayışını doğurmuş. Sözde bilim astroloji, bu eski bilgiden hareketle yıldızların konum ve hareketlerinin işaret sistemi olduğunu ve bu sistem sayesinde gelecek, şimdi ve geçmişe dair bilgi elde etmenin mümkün olduğu iddiasındadır.
1: Eskiden bu anlayışa karşı çıkanlar olmamış mı?
2: Tabii ki olmuş. Örneğin bundan 1000 yıl önce yaşamış tarihçi Makdisi, yıldızları ve gezegenleri ruh sahibi, akıllı ve etkin güçler olarak görmek hem bilim hem de din açısından yanılgıdır demiştir. Ünlü kelam bilgini Baakkıllani, müneccimlerin iddia ettiklerinin aksine hiçbir gök cisminin akıllı ve iradeli olmadığını söylemiştir. Çünkü burçlar ve yıldızlar yaratılmış olmak bakımından evrenin diğer unsurlarından farklı değildir. Bunların diğer varlıklara etkisi cansız cisimlerin birbirine etkisi gibidir. Fahrettin Er-Razi ise evrene ve içindekilere Allah'ın dışında etki eden bir güç bulunmamaktadır görüşü dile getirmiştir.
1: İslam açısından değeri nedir?
2: Yıldız falcıları, astrologların iddialarının İslam açısından bir geçerliliği ve değeri bulunmamaktadır. Nitekim gök cisimlerinin yaratılması da, hareket etmesi de Allah'ın iradesi ve kudretiyledir. Söz gelimi ateş yakıcı, su rutubetli kılınmıştır. Ateşin yakması veya suyun ıslatması, onların ruh sahibi canlı varlıklar olduklarını göstermez. Ayrıca evren yekpare bir bütündür, ay altı ve ay üstü ayrımı tamamen temelsizdir. Ayın altı cismani varlıklardan oluştuğu gibi üstü de cismani varlıklardan oluşmaktadır. Yüce Allah'ın evrenin işleyişine dair adetullah denilen doğa kanunları evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir.
1: Peki Müslüman düşünürler bunu nereye dayandırmaktadır?
2: Kur'an'da o geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır ayeti buna delildir. İmam Maturidi'ye göre evrende bulunan her unsur Allah'ın varlığına işaret eder. Evren bütün unsurlarıyla hikmet sahibi bir yaratıcıya muhtaçtır. Var olmaları ve varlıklarını sürdürmeleri ona bağlıdır. Gökte ve yerde hiçbir şey onun gücünün dışına çıkamaz. Bu kanun yeryüzündeki insan, hayvan, bitki ve cansız varlıklar için geçerli olduğu gibi, gökteki yıldızlar ve gezegenler için de geçerlidir.
1: Burçların hiç etkisi yok mu?
2: Burçların insan karakterini etki ettiğini söylemek, dağların etki ettiğini söylemek gibidir. Yakın olmaları hasebiyle dağların etkisi yıldızlara göre belki daha fazladır. Kaldı ki uzmanlara göre burçlar aslında birbirinden son derece uzak yıldızlar olup bakış açımıza göre bize yıldız kümeleri şeklinde görünmektedir. Tıpkı Üsküdar'dan bakıldığında Süleymaniye Camii'nin minarelerinin ipe dizilmişçesine tek sıra görülmesi gibi.
1: Bu konuda peygamberimizden gelen bir bilgi var mıdır?
2: Rahmet peygamberi bazı insanların gerçek nimet verici olarak Allah'ı değil de yıldızları gördüklerini, bunun yüce

0: Allah'a karşı bir nankörlük olduğunu bildirmiştir. Onun şu uyarısı çok açık ve kesindir. Kim bir kahini, arrafı veya müneccimi tasdik ederse, Muhammed'e indirileni kabul etmemiş demektir. Bu uyarı üzerine Bağık Kıllani, nasıl oluyor da Hazreti Peygamber'e inanmakla müneccimlere inanmak bir Müslümanın kalbinde bir araya gelebiliyor diye hayretini ifade etmiştir.
1: Bunları kabul etmenin ne gibi sakıncaları var?
0: İnanç açısından burçlara inanmanın mutlak güç sahibi Allah inancıyla bağdaşır bir tarafı bulunmamaktadır. İnsan açısındansa bu bir beyin yıkama ve kişiyi duygusal kalıplara sokma girişimidir. Diğer bir deyişle bir kişinin doğduğu burcun karakterini ve geleceğini etkilediğine inandırması psikolojik mühendislik çalışmasıdır. Söz gelimi balık burcu için alçak gönüllü, şefkatli, sempatik, hassas, adapte olabilir, etkili anlayışlı, nazik sezgili, renkli hayalleri, derin duyguları, sevgiye düşkünlüğü olan, merhametli, güzel sanatlarda başarılı, iyi niyetli, yardımsever gibi olumlu özellikler yanında belirsizlik, ihmalcilik, gizlilik, kolay dağılmak, zayıf arzular taşımak, kararsızlık, mücadeleden kaçınmak, karamsar, çekingen, alıngan şeklinde olumsuz özellikler de sayılmaktadır.

0: Allah onu engellemez. Aksine o işi yapma imkanı sağlar. İyi iş yaparsa mükafat verir, kötü iş yaparsa cezasını keser. Dolayısıyla kişi ihtiyari fiillerini kendi özgür iradesiyle yapar, ahlakını kendisi oluşturur, duygularını kendisi yönlendirir, dolayısıyla sorumluluk da kişinin kendisine ait olur. İradesini kullanmada insana dıştan ve içten bir takım etkiler olabilir ama son karar kişinin kendisine aittir. Bu etkiler insan, cin, şeytan, hayvan ve bitki gibi canlı varlıklardan gelebileceği gibi etrafındaki cansız varlıklardan da gelebilir. Zaten Yüce Allah verdiği iradeyi kullanarak yaptığı işlerine göre kişiyi yargılar. Kendi dışındaki varlıkların etkisini kabullenmesi de iradesiyle olduğu için sorumluluk kişinin kendisine aittir. Nitekim ahirette şeytan kendisini suçlayan kafir ve zalimlere, "Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size sadece çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinize kınayın," diyecektir. Şeytanın buradaki çağrısı insanların içine attığı vesvesedir.
1: Bu takdirde evrende var olan olgu ve olaylara nasıl bakmalıyız?
0: Nasıl ki yeryüzündeki dağlar, ovalar, ırmaklar Yüce Allah'ın varlığının ve eşsiz sanatının göstergesi ise, gökteki gezegenler ve yıldızlar da onun kudretinin ve yüceliğinin işaretidir. Yüce Allah bütün bunları bize etki etsinler diye değil, onlardan yararlanalım diye yaratmıştır. Nitekim bugün insanlar uzay çalışmalarıyla oradaki yıldız ve gezegenlerin akıllı ve etki eden varlıklar olmadıklarını tespit etmişlerdir. İcat edilen araç gereçlerle artık insanlar ayette geçtiği gibi uzaydan istifade etmektedirler. Gönderilen yapay uydular iletişimde ciddi kolaylıklar sağlamaktadır. Demek ki her bir varlıktan yararlanmamız mümkündür. Uzayda veya dünyada bulunan bu varlıkların duyu dünyamıza farklı farklı etkileri olabilmektedir. Bu etkiler onların gücünün sonucu değil, bizim etkilenmemizin bir sonucudur. Söz gelimi Bursa'da yaşayan bir kişiyi gökteki yıldızlardan daha çok Uludağ etkilemektedir ama kimse ona burç muamelesi yapmaz. Mehtaplı bir gecede bir şairin gökyüzüne bakıp duygulanarak şiirler yazmasını burçlara bağlamak da gerekmez.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan sürekli bir arayış içinde, durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde, bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela, evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki, ondan uzak kalmanın huzursuzluğu, insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış.

çolanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en sonunda başladığı yere geri dönecek. İşte o zaman fark edecek ve o zaman bilecek. Milyonlarca adım kendime dönebilmek içinmiş meğer diyecek.

Din Mahmud bin Tacı Kızıl'ın Mimar Karabuli oğlu Kalyan'a yaptırdığını ileri sürüyorlar. Kıymetli dostlar, bu muhteşem yapı özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaşmış. Lakin zaman içerisinde bazı onarımlar geçirmiş. Bu onarımlardan birini gerçekleştiren Salih Bey'e ithafen Salih Bey Camii diye de adlandırılıyor. Yapının minaresi 1906 ve 1956 yıllarında onarılmış, toprak dam olan üst örtüsü 1964 ila 1967 yıllarındaki onarım ve tadilat sonrasında çinko ile kaplanmış. Kıymetli dostlar, bu güzel yapının mimari özellikleriyle alakalı bazı bilgiler paylaşmak istiyorum sizlerle. Kesme taşla inşa edilen bu muhteşem yapı, dikdörtgen planlı ahşap tavanlı olup düz çatı ile örtülü. Kuzeydoğu köşesinde payanda, kuzeybatı köşesinde minare yer alıyor. Kare planlı payanda üstte köşeleri pahlanarak 12 gene dönüşmekte ve piramidal bir külahla sonlanmakta. Yapının aydınlatılması güney ve doğu cephelerinde ikişer, batı ve kuzey cephelerinde birer adet farklı ebat ve şekillerde pencerelerle sağlanmış. Cepheler oldukça sade. Asıl süsleme kuzey cephesinin ortasında cepheden yüksek ve dışa taşkın taç kapı üzerinde toplanmış. Yapının basık kemerli girişinin iki yanında mukarnaslı kavsaraya sahip birer niş var. Üstteki mermer inşa kitabesi bir bölümü ön cepheye gelecek şekilde kapı girintisini dolaşmakta. Kapının üzeri mukarnaslı kavsara ile sonlanmakta. Taç kapının etrafını 5 sıra bordür çevrelemiş efendim. Bu bordürlerde geometrik geçmeler ve bitkisel bezemeler kullanılmış. Bunların yanı sıra kıvrık dallar arasında görülen stilize aslan ve grifon başlarından meydana gelen figürlü süslemeler dikkatimizi çekmeyi başarıyor efendim. Sevgili dostlar, Cami-i Şerif mihraba dik, üç nefli olup, orta nef daha geniş ele alınarak mihrap aksı vurgulanmış. Yapının ahşap kirişlemeli üst örtüsü birbirine sivri kemerlerle bağlanan, ortada serbest dört kuzey ve

0: Maria hakkında farklı görüşler bulunmakla birlikte Bünyan Ulu Camii Şerifi taç kapısında görülen figürlü süslemeleriyle Anadolu'da önem arz eden bir başyapıt durumunu muhafaza etmekte. Kıymetli dostlar, Kayseri'den Bünyan Ulu Camii'nden sizlere seslenmeye gayret ettik. Cenab-ı Allah bu muhteşem mekanlarda ihtişamlı birer mümin olarak ibadet ve taat ile meşgul olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın efendim.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı.

Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

varlık alemindeki yüz binlerce deniz, yüz binlerce balık, o kerem ve lütuf sahibinin huzurunda secdeye kapanır. Ne kadar kerem ve lütuf yağmuru yağdı da, onun feyziyle denizler inciler saçan bir hale geldi. Hakk'ın ne kadar kerem güneşi parladı da, bulutlar, denizler ondan cömertlik öğrendi. Suya ve toprağa ilahi ilmin ışığı vurdu da, yeryüzü tohumu kabul eder hale geldi.

Biz de sizi dinliyoruz. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere fayda

faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet.

ettik, inandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Kıymetli kardeşlerim, Yüce Kitabımızda adı geçen peygamberlerden biri de Hazreti Süleyman aleyhisselamdır. Hazreti Süleyman, kudret, güç ve iktidar sahibi bir peygamberdir. O, dini alanda maddi ve manevi hükümranlığın temsilcisi olmuştur. Tüm maddi imkanlarla birlikte manevi boyutun bir anlamda sultanlığı olan peygamberlik de ona nasip olmuş ve sahip olduğu şan, şeref ve güce rağmen yaratıcısından bağını ve bağlılığını kopartmamıştır. İnsanlara ve cinlere hükümdar olan Hazreti Süleyman aleyhisselam kullukla Allah'a boyun eğmiş, emrine amade olmuş ve ona gerçek manada teslim olmuştur. Hazreti Süleyman aleyhisselamın bütün bunlarla birlikte aynı zamanda hayvanların dilinden anladığı, karıncalarla konuştuğu, rüzgara hükmettiği, cinlerle münasebette bulunup onları kontrolü altında tuttuğu ve onlara Mescid-i Aksa'yı yaptırdığına dair de rivayetler bulunmaktadır. İşte Hazreti Süleyman aleyhisselamın Neml suresinin 19. ayeti kerimesinde yer alan duasını bugün beraberce hatırlamış olacağız. Buyuruyor ki Rabbimiz, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. Onun bu sözünden dolayı Süleyman neşeyle gülümsedi ve şöyle dedi: Rabbim, gerek bana gerekse anne babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Kıymetli kardeşlerim, ayet-i kerimede üç şeyin talep edildiğini görüyoruz. Birincisi, Hazreti Süleyman aleyhisselam hakkıyla şükredebilmeyi, sahip olduğum şeylerden dolayı Allah'ım diyor, bana ve anne babama verdiğin nimetlerden dolayı sana gerçek manada şükredebilmeyi bana lütfeyle. Kıymetli kardeşlerim, şükür müminin yapması gereken en önemli fiillerden, davranışlardan biridir. Le'in şekertum le'ezidennekum buyuruyor Cenab-ı Allah. Eğer şükrederseniz ziyadeleştirip artırarım. Nimetlerin devamı şükre bağlıdır. Şükür her nimetin kendi cinsinden yapılmalıdır. Yani sadece elhamdülillah demek bir şükür değildir elbette. Varlığın şükrü, hayatın şükrü, sahip olduğumuz zamanın ömürden dolayı ortaya koyacağımız şükür, hayatımızı, yaşantımızı Rabbimizin yolunda kullanmamızdan geçer. Kalbin şükrü her daim Allah ile meşgul olmak demektir. Aklın şükrü, aklımızı hayırlı işlerde, güzel işlerde kullanmamız, insanların faydasına, faydalı olacak şeyleri elde etmesine yönelik kullanmamızla yerine getirilmiş olur. Malımızın şükrü zekatla, infakla söz konusu olur. Dilin şükrü, dilimizi günahlardan uzak tutmak, dilimizle, konuşmalarımızla kimseye zarar vermemekle ortaya konulmuş olur. Hülasa her nimetin şükrü kendi cinsindendir. İlmimizin şükrü, bilgimizi insanların istifadesine kullanmamız da ortaya çıkar. Öyle gösterilmesi gerekir. Müminin her durumda ve şartta ortaya koyması gereken bir tavırdır şükür. İbadetle de bunu ortaya koyarız elbette ve peygamberi bir tavırdır. Peygamberlerin, bakın işte Hazreti Süleyman aleyhisselam sana hakkıyla şükredebilmeyi bana nasip eyle diyor. Hakkıyla şükreden bir kul olabilmek. Bütün peygamberlerin gayreti bu yönde olmuştur. Malumunuz farklı rivayetlerle bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetlerine devam eder, namaz kılar, secdelerde uzunca dualar eder, gözyaşı dökermiş de bir rivayete göre arkadaşlarından biri, bir rivayete göre Hazreti Ayşe validemiz kendisine, ya Resulallah, niye bu kadar kendinizi yorarak ibadet ediyorsunuz, siz gelmiş ve geçmiş günahları affolunmuş bir insansınız dediklerinde onlara, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı diye cevap vermiştir. Cenab-ı Allah'a şükreden bir kul olma gayretiyle yaşama, böyle gayret ve çaba gösterme bir mümin için oldukça önemlidir. Bu noktada şunu da hatırlatmış olalım. Cenab-ı Allah'a şükretmek önemlidir. Bir mümin tavrıdır. Ama bununla birlikte iyilik gördüğümüz insanlara teşekkür etmek de yine bizim İslami ve insani bir görevimizdir. Zira Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen Rabbine şükredemez. İşte Hazreti Süleyman Aleyhisselam duasında bir, hakkıyla şükredebilmeyi, verdiğin nimetlere hakkıyla şükredebilmeyi nasip eyle. Ve ikinci talebi, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya beni muvaffak kıl. Bir hayat yaşıyoruz, bir ömür yaşıyoruz ama bu hayatın içerisinde Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabiliyor muyuz? Bunu düşünerek ömrümüzü sürdürmeli, hayatımızı bereketlendirmeliyiz. Rabbimizin hoşnut kalacağı eylemleri yapabilmek için Cenab-ı Allah'tan yardım diliyor Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Biz de dilemeliyiz. Rabbimizin iyi ve güzel işlerimizi kolaylaştırması, iyi ve güzel işleri yaparken her türlü zorlukların önümüzden kalkması, hayır kapılarının bizler için açılması için her daim Rabbimize dua etmeliyiz. Rabbimizin rızasını kazandırmayı bırakın, rızasını kaybettirecek amellerden de ısrarla uzak durmalıyız. Duanın bir anlamda mefhumu muhalifinden de bu çıkıyor. Rabbimizin hoşnut olacağı iyi işler yapmak için Cenab-ı Allah'a dua ederken onun hoşnut olmayacağı eylemlerden, fiillerden kaçınmayı da hep Rabbimizden istemeliyiz. Ayetin içerisinde yer alan üçüncü talebi de Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın şu: rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. İyi kulların arasına girmek, iyi bir çevrede olmak, iyi insanlarla beraber olmak, iyi insanlar arasından, iyi insanlardan sayılmak Cenab-ı Allah'ın kullarına bir rahmetidir elbette. İyi arkadaş, iyi çevre insanı doğruya, iyiye ve güzele götürür. O yüzden Cenab-ı Allah yüce kitabımızda bizlere şöyle buyuruyor: ya ellezine amenuttakullah ve kunu ma'as-sadikin. Ey iman edenler, Rabbinizden gerçek manada ittika edin, takva sahibi olun. Ama sadece kendinizin takva sahibi olması yetmez. Ve kunu ma'as-sadikin, sadıklarla, iyilerle beraber olun. İyilerle beraber olmak, iyileri çevre edinmek mümin için oldukça önemlidir. Rabbim bizi iyilerle beraber eylesin her daim. İyi işlerimizde muvaffak eylesin. Üzerimizdeki nimetlerini de Cenab-ı Allah daim eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Efendime söyleyeyim. Hadden aştı iştiyakın, ya Resul göster cemalin. Yaktı beni iftirakın, ya Resul göster cemalin. Beni bu derdu bu hicran, ahir öldürür ne derman. Sana kurban edeyim can, ya Resul göster cemalin. Feleğe çıktı figanım, yaş ile bir oldu kanım. İştiyak yandı canım, ya Resul göster cemalin. Çün beni saldın bu derde, nazar et halime zerre. Nice bir hicabu perde, ya Resul göster cemalin. Çün bahar oldu güler gül, kamu hürrem oldu bülbül. Yüzün üzre koma sümbül, ya Resul göster cemalin. Çün hayalin irdi cana, nice bakayım cihana. Eyleme dahi bahane, ya Resul göster cemalin. Tut elini şeyhi canın, destgiri ol sen anın. İhsan eylemektir şanın, ya Resul göster cemalin. Abdülmecid Sivasi.

Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Vefa Taşdelen'in kaleminden Basitin Poetikası. Alt başlık Çocuk Edebiyatı ve Teorisi. Çocuk edebiyatı kavram olarak son 100 yılın ürünüymüş gibi görünse de aslında içerik olarak insanlık tarihi kadar eskidir. Kutsal kitaplardaki kimi kıssalar ve mitolojik anlatılar bu türün kökeni açısından incelenebilir mesela. Aynı şekilde sözlü geleneğin ürünü olan ninniler, masallar, halk hikayeleri, bilmeceler, tekerlemeler, türküler bu türün en eski ve en yaygın örnekleridir. Çocuk hangi kültürün içine doğarsa doğsun henüz beşikteyken bu türle tanışır. Dili öğrenmesi de böyle bir ortamda gerçekleşir. Çocuğun dili öğrenmesiyle sözlü ve yazılı çocuk edebiyatı ürünleriyle karşılaşması neredeyse eş zamanlı olur. Ayrıca insanın en çok da gelecek nesillere yönelik ve onların eğitimi için yazma ihtiyacı hissettiği dikkate alınırsa, çocuklar için yazma geleneğinin neredeyse yazının tarihi kadar eski olduğu düşünülebilir. Hatta mağara duvarlarına çizilen resimlerde bile hayat tecrübelerini gelecek nesillere aktarma isteğinin hakim olduğu söylenebilir. Bizim geleneğimizde olduğu gibi yabancı kültür ve geleneklerde de çocuklara yönelik yazılmış şiir ve düz yazı metinleriyle karşılaşırız. Platon'un 2400 yıl önce masalların çocuk eğitimi üzerindeki işlevleri ve etkileri üzerine konuşması, çocuk edebiyatının felsefi ve pedagojik kökleri konusunda bizlere fikir verebilir. Peki bir metnin çocuk edebiyatı ürünü olabilmesi için çocuklara yönelik yazılmış olması yeterli mi? Bu konuda şunu söyleyebiliriz. Çocuğun dünyasını, çocukluğu, estetik ve pedagojik bir duyarlılıkla anlatan edebiyat çocuk edebiyatıdır. Bu edebiyat türü çocukluğun dünyasına sanatsal ve eğitimsel bakışın adıdır. Bu dünyada çocuklar, çocukluklar, çocukların heyecanları, sevgileri, sevinçleri, hayalleri ve umutları vardır. Dolayısıyla da büyüklerin yabancılaştığı bir dünyadır. Bu nedenle çocuk edebiyatının öncelikle çocuğu ve çocukluğu anlamak gibi de bir ödevi vardır. İçinde çocuk olan, çocukluk olan, çocuğa yönelik olan, çocuğa ya da çocuğu anlatan edebiyatla ilgili olarak kaleme alınmış teorik bir kitap var elimizde. Basitin Poetikası. Bu eseri kaleme alan Vefa Taşdelen ön söz olarak şunları dile getiriyor. Sadece bir yazar olarak değil, okuyucu olarak da çocuk edebiyatına karşı hep ilgim oldu. İlkin kendi çocukluğumda renkli televizyonların, çizgi filmlerin, akıllı telefonların, sosyal medya ve dijital oyunların henüz keşfedilmediği o mutlu dönemlerde masal ve hikaye kitapları vardı. Dünyayı çocuk kitaplarının penceresinden okurdum. Ve sonraki yıllarda ipliğimin incelip bir iyimserlik ve umut aşısına ihtiyaç duyduğum günlerde de bir kök hücre gibi taşıdım edebiyat eserlerindeki çocukluğu kendime. Ve nihayet çocuklarımın çocukluğunda onların duygusal, bilişsel, ahlaki ve estetik gelişimlerini desteklemek için izlediğim ve yürüdüğüm bir yol oldu benim için çocuk edebiyatı. Yazarın ayrıca oluşumunun uzun yıllara yayıldığını da ifade ettiği kitap içeriği hakkında şunları da kaydetmek gerekir. Eser aslında genel olarak iki kısımdan oluşuyor. İlk bölümde bu edebiyat türü hakkında felsefi yaklaşımlar yer alırken, ikinci kısımdaysa çocuk ve felsefe üzerine yazılar yer alıyor. Çocuk edebiyatını yalın, sade, samimi ve güzel çağrışımlarından ötürü basit kelimesiyle de ilişkilendirerek işe başlayan bu teori kitabının yazı başlıklarından bazıları şunlar. Çocuğu anlayan edebiyat, çocuğu anlamanın boyutları, çocuk edebiyatında yalınlık ilkesi, çocuk edebiyatında görsellik, çocuk edebiyatı ve yeni teknolojiler, sosyal medya ve çocuk edebiyatı, metafizik duyarlılık ve çocuk edebiyatı ve çocuk edebiyatında duygusal doku. Teorik ve felsefi olarak da çocukluk ve çocuk edebiyatını anlamamızı kolaylaştıracak olan çalışma, Masal Mektuplar ve Son Değiniler başlıklarından sonra kaynakça kısmıyla nihayete eriyor. Son olarak çocuk edebiyatının özüne ışık tutmayı amaçlayan bu çalışma, sadeliği, zarafeti, içtenliği ve kendi gibi olmayı simgeleyen basit kelimesinin ruhundan yola çıkarak edebiyat dünyasının

dünyasında çocuğu ve çocukluğu görmemizi sağlıyor. Özetle basitlik kavramı üzerinden çocuk edebiyatına derinlikli bir okuma yapma imkanı veriyor diyebiliriz büyük bir içtenlikle. Sevgili dinleyenler, Kitap Ayracı programının bu bölümünde Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Vefa Taşdelen'in kaleminden Basitin Poetikası, Çocuk Edebiyatı ve Teorisi isimli eseri konuk ettik. Metinlerin, eserlerin, edebiyatın ve onları kuşatan tüm etkenlerin izini sürerek ve çocuk edebiyatının en temel dinamiğini yeniden düşünmemizi sağlamak amacıyla kaleme alınan, poetik ve teorik olduğu kadar kapsamlı ve derinlikli bir çalışmayı okurların ve siz kıymetli dinleyicilerimizin zevki selimine emanet eder, hepinize keyifli okumalar dilerim. Başka kitaplar, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdün. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin

bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezan-ı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Hüsnü Hal. İnsan sürekli bir arayış içinde. Durmadan arıyor. Kuytu ormanlarda, derin mağaralarda geziniyor. Dağların zirvesine çıkıyor, bulutların ötesine bakıyor. Başka gezegenlere ulaşıyor, uzayda dolaşıyor. Buldum dediğinde bulduğunun aradığı olmadığını fark ediyor. Aramanın

Telaşı ve bulmanın heyecanıyla bazen ne aradığını unutuyor. Aramayı bıraktığında bu kez kendini de kaybediyor. İnsan merakının peşinden, aradığının ardından koşarken bazen kendini de kaybediyor. Öyle ki dursa düşecek ama koşsa da bir yere varamayacak hale geliyor. Nedir arayışı bu kadar ısrarla sürdürmesinin nedeni? Çok kıymetli olsa gerek. Arı kovanını, çiçek toprağını, kan damarını arıyor. Bir bulsa bal yapacak, kök salacak, hayat olacak. Bir şeyler dokunması lazım insanın kalbine. Bir şeyler duymalı ve bir şeyler gelmeli diline. İlahi bir nefes değmeli, bezmi elesten bir ses gelmeli ve verdiği sözü tekrar etmeli. Kalu bela. Evet Rabbimizsin demeli. İnsan verdiği sözü arıyor. O kadar kıymetli bir hazineye tanık olmuş ki ondan uzak kalmanın huzursuzluğu insanı dağ tepe, ova dere gezdirip duruyor. Kayboluşlarının nedeni bu. Ruhuna sımsıkı sarmalanmış olanı dışarıda arıyor. Sırtında taşıdığını uzakta sanıyor. İnsan daha çok gezecek, okyanuslar aşacak, koca bir çöl geçecek ve en son

0: şiirleriyle Allah'ın Resulüne hakaret eden Ka'b bin Züheyr ha? Ya Resulallah, izin ver de şu Allah düşmanının boynunu vurayım.
1: Peygamber Efendimiz, bırak onu. O şu ana kadar içinde bulunduğu durumdan pişmanlık duymuş ve Hakk'a dönmüş olarak gelmiştir dedi.
2: Allah birdir ve Muhammed Aleyhisselam onun kulu ve Resulüdür.
3: Sus! Sus yoksa!
2: Yoksa ne yaparsın amca?
3: Sana verdiğim her şeyi geri alır. Benim malımdan faydalandığın hiçbir şeyi artık kullanamazsın.
2: Peki. Peki amca.
3: Her şeyi dedim.
2: Anladım.
1: Resulullah ona kim olduğunu sordu.
2: Benim adım Abdülüzza. Müzeyneliyim.
1: Peygamberimiz, hayır, sen Abdullah Zülbicadeyn'sin dedi. Zülbicadeyn diyerek iki çul parçasına sarılmış olmasını kastediyordu. Sonra onun hikayesini dinledi. Dünyayı ardına atarak İslam'ı seçen bu samimi insanı çok sevdi. Ashab-ı kiram da onu peygamberimizin hitap ettiği gibi Zülbicadeyn ismiyle tanıyıp öyle benimsediler.
4: 148. bölüm.
1: Hararetin yüksek olduğu, sıcaklığın şiddetini gitgide artırdığı günlerdi. Öte yandan hurma bahçelerinin mahsulleri olmuş, toplanılmayı bekliyordu. İnsanlar meyve ağaçlarının gölgeleri altında serinliyorlar ve vakitlerinin büyük bir kısmını bahçelerinde geçiriyorlardı. Peygamberimiz Heraklius'un büyük bir ordu toplayarak Müslümanlar üzerine yürüdüğü haberini almış, bunun üzerine de ashabına derhal bir ordu kurmalarını emretmişti. Ashab-ı kiram ise rehavete kapılmış ve emre itaatte gevşeklik göstermişlerdi.
2: Keşke biraz daha dikkatli davransaydık. Hakkımızda ayet indi.
5: Evet, Resulullah'ın emrine itaatte gevşeklik gösterdik.
2: Hangi ayetlerin indiğini duydun mu?
5: İçeriğini biliyorum ama peygamberimizden duymadım. Sen ondan duydun sanırım. Bana da okusana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Size ne oldu ki size Allah yolunda sefere çıkın denilince yere çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı pek az bir şeydir. Eğer Allah yolunda sefere çıkmazsanız sizi elem dolu bir azapla cezalandırır ve yerinize sizden başka bir toplum getirir. Sizse ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Eğer siz ona, peygambere yardım etmezseniz, biliyorsunuz ki inkar edenler onu iki kişiden biri olarak Mekke'den çıkardıkları zaman ona bizzat Allah yardım etmişti. Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraber diyordu. Allah da onun üzerine güven duygusu ve huzur indirmiş, sizin kendilerini görmediğiniz bir takım ordularla onu desteklemiş, böylece inkar edenlerin sözünü alçaltmıştı. Allah'ın sözü ise en yücedir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
5: Allah bizi affetsin.
2: Amin. Bazı bedeviler özür beyan ederek sefere katılmak istemediklerini söylediler. Onlar hakkında da şu ayetler nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler sana iyice belli olup yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten geri kalmak için senden izin istemezler. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilendir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphenin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.
5: Kalk da bir an evvel develerimizi hazırlayalım.
2: Zaten peygamberimiz bu seferin zor bir sefer olacağını söyleyerek seferberlik ilan etti. Eli silah tutan herkes...

0: savaşa katılacak. Malı olan malıyla destek olacak.
1: Tamam, bari bu hayırdan mahrum olmayalım. Elimizden ne gelirse yapalım.
0: Haklısın, hadi hazırlıklara başlayalım.
2: Resulullah'ın kanı ölçüsünde yardım etmeye başlamıştı. Müslüman kadınlar ziynet eşyalarını getiriyorlardı. Bu esnada Hazreti Ömer taşımakta zorlandığı bir yükle mescidin kapısında göründü.
0: Ömer değil mi o?
1: Evet, ta kendisi.
0: Neredeyse malının tamamını yüklenmiş. Taşımakta zorlanıyor. Hadi yardım edelim. Ver şunun ucundan tutayım. İşte böyle, tamam. Ömer, bu ne böyle?
3: Peygamberimiz, Allah'ım, sen şu bir avuç Müslümanın yok olmasına fırsat verirsen artık yeryüzünde sana ibadet olunmaz diyerek Allah'a dua etti. Ve bizi mallarımız ve canlarımızla cihada teşvik etti. Ben de elimden geleni yapmak istedim.
0: Allah hayrını kabul etsin.
2: Hazreti Ömer'in getirdiklerini gören peygamberimiz ona ailesine bir şey bırakıp bırakmadığını sordu.
3: Ya Resulallah, malımın yarısını buraya getirdim. Yarısını da ailemin yanında bıraktım.
2: Bu esnada Hazreti Ebubekir kapıda göründü. Onun taşıdığı miktar da az değildi.
4: Malımın tamamı budur ey Allah'ın Resulü.
2: Peygamberimiz ona da ailesine ne bıraktığını sorduğunda aldığı cevap tüm müminleri derinden etkilemişti.
4: Aileme Allah'ı ve Resulünü bıraktım.
3: Ebubekir, hayır yolunda hiçbir yarış yapmadık ki sen onda beni geçmiş olmayasın. Anlıyorum ki benim seni geçmem mümkün değildir.
2: Ashab-ı kiram ellerinden gelen yardımı yapıyor ve bunu samimi bir şekilde ifade ediyorlardı. Bunlardan biri de Abdurrahman bin Avf idi.
4: Ya Resulallah, 8000 dirhemim vardı. Bunun 4000'ini size getirdim. Geri kalanını da ailemin ihtiyaçları için bıraktım.
2: Peygamberimiz ona Allah getirip verdiğini de ev halkın için alıkoyduğunu da bereketlendirsin diye dua ederken bazı münafıklar nifak tohumlarını ekmeye çalışıyorlardı.
5: 4000 dirhem getirmiş. Bunu Allah rızası için değil, gösteriş için yapıyorlar.
0: Tabii ya, maksatları peygamberin gözüne girmek.
2: Peygamberimiz kim bugün bir sadaka verirse sadakası kıyamet gününde onun lehine şahitlikte bulunacaktır diye insanları teşvik ediyordu. Bu arada fakir olduğu her halinden belli olan bir adam devesinin yularından tutarak onu getirdi ve şöyle dedi:
6: Ya Resulallah, ben başka bir şeye malik değilim. Bunu benden kabul et.
5: Verdiği şey kendinden daha değerli.
6: Hayır, öyle değil. O senden de devenden de daha hayırlıdır.
2: Orduya yardım edemeyen fakir Müslümanlardan Utbe bin Zeyd geceyi ibadetle geçirerek Allah'a şöyle dua etmişti:
7: Ey Allah'ım, sen cihada çıkmayı emrettin. Peygamberin de bizi buna teşvik etti. Halbuki benim üzerine binip de cihada çıkabileceğim bir bineğim yok. Benim elimde olmadığı gibi peygamberinin elinde de yok. Ben her zaman bana verdiğin maldan üzerime düşen sadakayı vermişimdir. Elimde olan şu bir parça malımı senin rızan için tasadduk ediyorum.
2: Ertesi gün elindeki azıcık bir miktarı peygamberimize getirerek şöyle dedi:
7: Ya Resulallah, elimde sadaka olarak vereceğim şu malımdan başkası yok. Bunu Allah rızası için tasadduk ediyorum. Bundan dolayı beni üzen veya bana kötü söz söyleyen veya benimle eğlenen kimseye hakkımı helal etmiyorum.
2: Peygamberimiz Allah seni sadakası kabul olunanlar divanına yazdı diyerek onu müjdeledi. Allah imkanları olmadığı için sefere katılamayanlar hakkında şöyle buyuruyordu: Kendilerini bindirip cepheye sevk edesin diye sana geldikleri zaman senin sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğin, bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde senden izin isteyenleredir. Bunlar geri kalan kadınlarla birlikte olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bilmezler. Gün boyu sırtında yük taşıyarak kazandığı bir avuç hurmayı bağışlayan müminler olduğu gibi, ordunun büyük bir kısmının ihtiyacını karşılayanlar da vardı. Bunlardan biri de Hazreti Osman'dı. Peygamberimiz minberine çıkıp insanları orduya yardım etmeye davet ettiğinde, Hazreti Osman Şam tarafına bir ticaret kervanı hazırlığındaydı. Resulullah'ın sözlerini duyar duymaz ayağa kalkarak şöyle dedi:
8: "Ya Resulallah, Allah yolunda teçhizatıyla beraber 100 deveyi hazırlamayı ben üstleniyorum."
2: Peygamberimiz ona dualar ettikten sonra zorluk ordusu diye adlandırdığı bu orduyu donatan kişileri cennetle müjdeledi.
8: 100 deve daha hazırlayacağını inşallah.
2: Hazreti Osman nihayet 300 devenin tüm masraflarını üstlendiğini söyledi ve pek çok altın getirerek orduya bağışladı. Öyle ki 10.000 askerin su içtikleri kapların ağız bağlarından askı iplerine kadar her ihtiyaçlarını karşıladı. Peygamberimiz onun bu cömertliği karşısında şöyle dua etti: "Allah'ım, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ey Osman, Allah senin kıyamet gününe kadar vuku bulacak gizlediğin, açıkladığın bütün kusurlarını bağışlasın." Münafıklar her savaşta olduğu gibi Tebük seferinde de fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Bunların başında da Abdullah bin Übey geliyordu.
9: "Muhammed Rumlarla savaşmayı oyun sanıyor. Ben onun ve arkadaşlarının iplere bağlandığını görür gibiyim."
10: "Haklısın. Karşılarında koca bir krallık var. Savaştıkları Arap kabileleri bunun yanında ne ki?
5: Şu sıcaklarda sefere mi gidilir? Nereden baksan bir aylık mesafe. Helak olup gidecekler."
10: "Ben gidip açık açık savaşa katılmayacağımı söyledim. Aklımı kaçırmadım çok şükür."
5: "Ben de. Zaten hangi mazeretle gitsek izin veriyor."
2: Resulullah bir sefere çıkacağı zaman hedefini gizli tutar, ashab-ı kiramın büyük çoğunluğu sefere çıkıldıktan sonra nereye gidildiğini öğrenirdi. Ama bu sefer hedef açık açık söylenmiş, zor bir yolculuk olacağı tekrar tekrar ifade edilmişti. Müminler şiddetli sıcaklarda 780 kilometrelik bir yolu kat edecek ve kendilerinden kat be kat fazla bir orduyla savaşacaklardı. Münafıkların işin başında yan çizmesinin sebebi yaşanacak zorluklardı. Ama Müslümanların bu konuda herhangi bir tereddüdü yoktu. Resulullah ne derse onu yapmaya hazırdılar. Nihayet ordu harekete geçti. Peygamberimiz en büyük sancağı Hazreti Ebubekir'e, muhacirlerin bayrağını Zübeyr bin Avvam'a, Ensar'dan Beni Efs'in bayrağını Üseyd bin Hudayr'a, Beni Hazreç'in bayrağını Hubab bin Münzir'e teslim ederek diğer kabilelerin de bayrak edinmeleri talimatını verdi. Binek yetersizliği dolayısıyla develere nöbetleşe biniliyordu. Ordu Salih peygamberin kavmi Semud'un yurdu Hicr'e gelmişti.
8: "Ey Müslümanlar! Peygamberimiz buranın Salih aleyhisselamın yurdu olduğunu ve burada Allah'a isyan edenlerin helak edildiğini söylüyor. Allah'ın gazabına uğrayan bu beldedeki kuyulardan su içmeyin, abdest almayın. Resulullah devesini hızla sürerek buradan uzaklaşıyor. Siz de öyle yapın."
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da. Hadislerin hikayeleri az sonra.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgi gizli.

0: Demek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
1: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
0: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç...

0: Değil mi Abdullah?
1: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
0: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
1: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
0: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
1: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
2: Abdullah haklı.
0: Bence de haklı.
1: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
0: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
1: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
2: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
1: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
0: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
1: Anlayışlı kardeşim benim.
3: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
2: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
0: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
1: Bunu bir düşüneyim ben.
0: Abdullah?
1: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
0: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
1: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
0: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Yukarıdaki arştan aşağıdaki toprağa kadar her şey istisnasız muhtaç durumdadır. Bütün ihtiyaçlardan uzak olan yalnız Allah'tır. O bütün ihtiyaçları bilir, merhamet sahibidir, halimdir. Boğaz tokluğu 2 gün, sırt pekliği 2 yıldır. Bunlar için kula kul olmaya değer mi?

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim, sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu, nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i kibriyanın hâbgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı cenab-ı kibriyadır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i âdem zâil, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardur bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nâbî bu dergâha, metâf-ı kutsiyandur bu segâh-ı enbiyadır bu. Nâbî

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Siyer-i Nebi'yi erdemlerle okumak. Doktor öğretim üyesi Zehra Işık, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Erdemler ve dini başa çıkma. Kur'an-ı Kerim'de Üsve-i Hasene tabiriyle Hazreti Peygamber'in müminler için mükemmel bir örnek ve fazilet timsali olduğuna dikkat çekilmekte, yüce bir ahlak üzere olduğu vurgulanmaktadır. Onun ahlakını oluşturan üstün özelliklere dair ayetlerde alçak gönüllülük, cesaret, adalet, sabır, kanaatkarlık, merhamet ve affedicilik gibi erdemler zikredilmektedir. Kur'an'da Hazreti Peygamber'in şahsında ve örnekliğinde yer verilen erdemlerin dünya ve ahiret mutluluğu için inananların sahip olması gereken vasıflar olduğuna işaret edilmektedir. Erdemler, faziletler, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana hem dinlerin hem de felsefi öğretilerin ana konularından olmuştur. Dinler, müntesiplerine erdemli bir insan olarak yaşamayı tavsiye etmiş, erdemli olmanın yollarını göstermiş, filozoflarsa erdemin ve erdemsizliğin tanımı ve sınırlılıkları üzerine görüşler ortaya koymuştur. Aristoteles, erdemlerin tanımı ve tasnifi konusunda kendisinden sonraki filozof